Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi, Vitir 10.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik." Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur." Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmmeh. وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca,

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu an şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Yer gönüllere huzur veren radyo.
4: Onun
3: Radyo Nida 107.3.
4: Kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari ezan 9:32, Müslim salat 129.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn, Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavat vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi, Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kamerı tezkır ettiğin gibi, İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbeti bizi inşallah Rabbim lütfeder, ihsan ederse 8. sözün bir sohbetini yapacağız. Yani hep beraber şöyle mütalaa yapacağız. Bu sohbet esnasında 8. sözü şöyle baştan sona değil de değerli dinleyiciler, manası açık olan cümlelerin tefekkürünü sizlere havale ediyorum. Daha sonra nasip olursa tabi Osmanlıca kelimeler var, onları izahını yapacağım. Cenab-ı Hak sohbetimizi hakikatleri kalbimize işletsin. Yani sohbet esnasında anlamayı nasip eylesin, anlayarak tatbik etmeyi, yani hakikatleri kalbimize işletsin inşallah. Ve amele dökme hususunda bizlere Cenab-ı Hak yardım eylesin inşallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu huvel hayyul kayyum. İnned dine indallahil İslam. Şöyle manaları, tabii bizim anladığımız şekildeki manası, biz de bu şekilde anlıyoruz. Tabii öyle anlaşılması, yani anlatılması gereken o kadar mesajlar var ki bu ayet-i kerimede. Diyor ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O hay ve kayyumdur. Her şeye hayat veren ve ayakta tutan odur. Bakara suresi de geçer. 255. ayet. Yine Ali İmran suresinde innet dine indallahil İslam. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Değerli dinleyiciler, şimdi şu dünya ve dünya içindeki insan, bizler hepimiz, değil mi? Şu dünya ve dünyanın içinde belli bir yerde, belli bir mekanda yaşıyoruz. Ve hepimizde bir ruh var. Biz insanız. Bizleri yürüten, yediren, içiren, konuşturan, yani insanlarla irtibat kurduran bir ruhumuz var. Buna ruhu insani, insanlardaki ruh ve insanda dinin, elbette ki bir inanca itikad ihtiyacımız var. Yani bir şey, böyle başıboş değiliz, başıboş yaratılmamışız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinler ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte bu ibadet nasıl olur, mahiyeti nasıldır, bunu biz dinden, inandığımız dinden öğreniyoruz. Öyleyse Allah katında tek bir din nedir? İslam dinidir. İşte bu biraz belki de haftalarca sürer. Bizim ruhumuza böyle bir din, Allah katında tek olan bir İslam dininin mahiyetini, kıymetlerini, eğer din olmasaydı, İslam dini olmasaydı ne yapacaktık? Allah korusun, değil mi? Yani şöyle kabul edin, biz İslam dinine inanmamış olsak başta dünya bir zindan olur. Ondan sonra bakıyorsun öyle öyle sapık şeyler, inançlar var ki adam şu 20. asırda ineğe tapıyor. Hindistan'daki insanlar mesela inek. İnek onlar için nedir? Kutsaldır. Çok affedersin. Sidikleriyle yıkanırlar. Bir şeyler, yani acayip bir şey. Yani böyle bir duruma düşerdik. İneklere tapardık, yıldızlara tapardık. Öyle yok mu? İneklere, yıldızlara, dağa, taşa, putlara. Değil mi? Nice şeyler var, böyle sapık ideolojiler, sapık dinler var. Bunlardan bir tanesi de biz inanmış olurduk, Allah korusun, İslam dini olmamış olsa idi. Aynı zamanda dünya bir zindan olurdu. Değerli dinleyiciler, kim dini yoksa, İslam dinine inanmıyorsa, o insan en bedbaht mahluktur. Şöyle kabul edin, adam devlet, en büyük devleti idare eden şahıs, şahıslar veyahut da zenginler, dünya zenginler, güya zengin. Onlar esasında çok fakirler. Gözlerini kapattıkları zaman hiçbir şeyleri yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yegulul kafiru ya leyteni küntü turaba. Keşke toprak olsaydık da bu hale düşmeseydik diyecekler onlar yarın. Öyle bir inançları var ki küçük yavruları, çocuklarını, kız çocuklarını veyahut da bebekleri, yani bunu siz okudunuz, gördünüz, duydunuz veyahut da hala okuyorsunuz. Zaten bu cihetten dolayı bu savaşlar çıkıyor. O şeyi insanlar bilmez ama insanlar biliyor, Rabbim de biliyor. O küçük çocukların, Allah korusun. Ben burada demek istemiyorum, yani anlayın. O insanlara taciz etmeleri, çocukların yani her türlü işkence yapmaları, İslam dininde böyle bir şey var mı? İşte din, İslam dini hak din olmayınca dünya bir zindan. Zindan olunca da her şey bedbaht. Her şey berbat oluyor. İnsanlar bedbaht oluyor.
Yani bedbaht bir mahluk. Yani insan devleti gerçi idare edemiyorlar. Devleti idare etse bile, ben idare etseler bile o zenginler, dünyadaki zengin zannedip de ahirette hiçbir şey olmayan, iflas etmiş olan o insanlar, dünyanın en bedbaht insanları olduğunu, eğer İslam dinine inanmıyorsa, ki inanmadıkları için o şekilde tutum ve davranış içerisindeler. İşte La ilahe Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani şu alemin açılması, yani anlaşılması zor olan bütün tılsımlarını açıyordu. Allah'a iman ve ahirete iman değil mi? Yani nereden geldiğini, nereye gideceğini, ne işi, yani necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a bütün peygamberler cevap vermiş. İnsanız elhamdülillah, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. Gazze'deki kardeşlerimiz gibi bir avuç. Biz ne yapıyoruz? Yiyip içip yatıyoruz. Veyahut da yaptığımız en ufak bir amel, beş vakit namazı da doğru dürüst vaktinde de kılamıyoruz. Kılıyoruz ama yani onlar gibi bir mücadelemiz var mı acaba? Herkes kendini, ben kendim için, nefsim için konuşuyor. Acaba biz onlar gibi veyahut da o mücadeleden Müslümanlar gibi ne yapıyoruz? Yani İslam için neler yapıyoruz? Ruhumuzu dinlendirecek, ruhumuzu ebedi saadeti kazandıracak herhangi bir hizmette bulunabiliyor muyuz? Yani İslam dininin mahiyetini güzel bir şekilde anlatabiliyor muyuz? İslam dininin mahiyetini ve kıymetlerini, eğer bu İslam dinine inanmamış olsaydık, dünyanın bir zindan olduğunu ve dinsiz insanın en bedbaht olduğunu ne yapacağız? Önce anlayacağız, sonra anlatacağız. İşte bu 8. söz, Risale-i Nur'daki 8. söz. İnşallah günler, belki haftalar sürer. Sadece bu bir saat içine sığmaz. Bunu yavaş yavaş inşallah anlatacağız. Yani bu dünya var değerli dinleyiciler. Dünyanın içindeyiz. Herhangi bir yerde miyiz? Uzayda mıyız? Değiliz. Dünyadayız. Öyleyse biz dünyadaysak, ruhumuz da biz de bu dünyanın içindeysek, hak bir dine inanmak mecburiyetindeyiz. Yani nece olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani İslam dininin mahiyetini ve kıymetlerini önce öğrenmemiz, ruhumuzda ve kalbimizde tatbik etmemiz, yani amele dökmemiz gerekiyor. Daha sonra, yani dinsiz bir insanın da en bedbaht bir mahluk. Öyle şu anda insanları affedersin, yani bir şey, böcek gibi öldürüyorlar ya. Böcek de öldürülmez. İslam dini ne diyor? Bir insanı öldürmek bütün insanı öldürmek gibidir. Yani hatta bir kişi sizin vesilenizle Allah'ı tanır, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanır, cennet ve cehennemi tanır. Yani dünyanın bir misafirhane olduğunu bilir. Cennet ve cehennemin olduğunu bilir. Kısacası Rabbime inanırsa, inanmadığı zaman onu tekrar İslam dinine yönlendirirse bir insan, İslam dinini anlatır ve İslam dinini kabul ettirirse, o Cenab-ı Hak o kabul ettiren kişiye zata dünyalar dolusu, sahralar dolusu, yani sahralar diye büyük meydan geniş olarak kabul

gelmemiş kız çocukları diri diri toprağa gömülmüyor muydu? Her türlü felaket, her türlü oy bizim şu anda bildiğimiz yedi kebair, büyük kebairler, büyük günahlar işlenmiyor muydu? Felaket asır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gelmeden ki o asrı düşünelim neler olmuş. Aynı, yanlış anlamayın kusura bakmayın, yani şu ana bak dünyada neler, yani bizim bilmediğimiz ve basından yayından daha değişik yerlerden öğrendiğim o kadar çirkef, o kadar şeyler var ki bu da İslam dininin mahiyetinin anlaşılmadığından, kıymeti bilinmediğinden böyle bu şekilde her türlü musibetler, her türlü felaketler, her türlü böyle şeyler, zulümler işleniyor. İşte bu 8. söz, Risale-i Nur'daki 8. söz. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned dini indallahil İslam. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Cenab-ı Hak diridir, haydır, kayyumdur. Her şeyi ayakta tutan odur. Yani inned dini indallahil İslam. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. İşte bunun yani şu alemin tılsımını, kapalı yönlerini, insanları her türlü ruhunu zulümattan kurtaran böyle bir insanlara bir sohbet sunacağız. Rabbim başta nefsimize, sonra sizlere Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Tabii bir hikaye anlatılıyor. Değerli dinleyiciler, bu hikayeyi küçümsemeyin. Hikayeleri küçümsemeyin. Bir temsili hikaye. Yani bu temsili olan bir hikaye anlatılır. Hikaye nedir? Dürbün hükmündedir. Hakikati anlamak için, hakikati öğrenmek için, hakikati öğretmek için bu misaller anlatılır. Bu hikayeler anlatılır. Yani hakikati iyi anlamak, temsili iyi anlamaktan geçer değerli dinleyiciler. Yani hakikati anlamak, hikayeyi de iyi anlamaktan geçer. Ha, hikayeyi de iyi anlayalım. Bu sebeple diyoruz ki anlatacağımız hikayeleri çok iyi anlamalıyız. Önce hikayeyi anlayalım. Tabii bu hikayeleri kavrayabilmek için bizler elimizden geldiği kadar yani anlayabileceğimiz şekilde anlatacağız. Üstad Bediüzzaman Hazretleri böyle bir yol takip etmiş. Yani hikayelerle, temsillerle, temsilleri, hikayeleri bir dürbün hükmüne getirmiş. Dürbün ne yapardı? Dürbünle uzaktaki herhangi bir anlayamadığımız, bilemediğimiz, göremediğimiz, mahiyetini bilemediğimiz herhangi bir nesneyi, herhangi bir görmek istediğim şeyi net olarak görebilmek. Yani dürbün o şey, onun için kullanılır. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri hakikati iyi anlamak için böyle temsiller vermiş, hikayeler anlatmış ki bu temsili ve hikayeyi iyi anlarsak hakikati de iyi anlamış oluruz değerli dinleyiciler.

Şimdi tabi bu temsil hikayecinin tamamını acele etmeden düşüne düşüne anlatacağız. Böyle tefekkür ede ede ne yapacağız? Acele etmeyeceğiz. Mesele hakikati anlamak değil midir? Hakikati anlamak için tabi acele edip hemen gazete gibi okuyup geçmeyeceğiz. Mesela üzerine düşüneceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi eski zamanda şöyle hemen başlayalım hikayeye. Eski zamanda iki kardeş, hikaye başlıyor. Ama önce hikayeyi, gerçekten bu hikayeyi çok iyi dinleyelim. İki kardeş uzun bir seyahate, geziye gitmek için beraber yola çıkıyorlar. Beraber gidiyorlar iki kardeş. Uzun bir yol. Tabii gitgide yol, böyle uzun bir yola giderken gidiyorlar. Ta yol ikileşiyor. Tam tek bir yoldan giderken bir bakıyorlar ki yol, bir sağ tarafa giden yol var, bir de sol tarafa giden yol var. Yol

Birleşince ama o yolun ortasında da ciddi, sözüne güvenilir, her şeyle mükemmel bir zat. O şekilde görüyorlar. Yani yolun ortasında, o iki yol başında ciddi bir adamı görürler. Ne yaparsınız siz, yani siz olsanız bir yoldan gidiyorsunuz. Gittiniz, yol ikileşti. Sağ tarafa giden yol var, sol tarafa giden yol var ama ortada bir zat var. Ciddi, güvenilir, sözüne güvenilir, ne derse doğru olan bir zat. Oradaki o insanı gördüğünüzde siz ne yaparsınız? Hemen sorarsınız değil mi? Hangi yol iyidir efendim? Hangi yoldan gitsek daha yakın hakikate ulaşabiliriz veyahut da gideceğimiz yere? Kısa zamanda gideriz, rahat, nasıl rahat gideriz, hiçbir herhangi bir zarar görmeden hangi yoldan gitsek daha iyi olur demez misiniz, dersiniz değil mi? Aynen öyle de o iki kardeş soruyorlar kime, o yolun ortasında duran kişiye, diyorlar ki o zata, ciddi olan kişiye diyorlar ki hangi yol iyidir. O mübarek zat diyor ki sağ yol, yani şu sağ yoldan giderseniz var ya, orada kanun var, nizam var. Kanuna, nizama ittiba edeceksiniz. Kanunlara uyacaksınız. Nizama dikkat edeceksiniz. Yani kanun ve nizama uymak mecburiyeti var. Sağ taraftan giderseniz kanunlara uyacaksınız. Nizama, intizama dikkat edeceksiniz ve uymakla, dikkat etmekle mecbursunuz. Yani hem kanunlara uyacaksınız, oradaki her türlü nizama, intizama da dikkat edeceksiniz. Mecbursunuz, mükellefsiniz. O kişi öyle anlatıyor tabii. Fakat kanuna ve nizama uyduktan sonra bu zahmet içinde, biraz zahmet gibi gözükse de, sonunda rahat edeceksiniz. Huzur bulacaksınız, saadet ereceksiniz, rahat edeceksiniz. Anlatıyor tabii bu şekilde. Ama diyor şu sol yol var ya, sol yol, orada bir serbest, herkes serbest. Hürriyet var. Kimse kimseye dokunmaz. Kimse kimseye ondan sonra ne yapıyorsun denmez. Herkes serbest hareket eder. Hürriyet içinde hareket eder. Öyle gidersiniz. Fakat tamam, hürsünüz, serbestsiniz. Hiçbir şey, size kimse bir şey demez. Ama bu serbestlik içinde, hürriyet içinde tehlikeler var, güçlükler var. Yani çok meşakkat çekersiniz. Büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırsınız. Güçlükler içinde, yani belalar ve musibetler içinde o yolu belki de bitiremeyebilirsiniz. Çok kötü bir yol, şekavetli, tehlikeli, her türlü ne kadar tehlike varsa bu sol yolda var. Der, onlara güzel bir şekilde izah eder. Aklı olan ne yapar? Değerli dinleyiciler, aklı olan sağ yolu seçer. Niye? Sağ yolda kanun var. O kanun için? O insanın, o yolda gidenlerin rahat etmesi için, huzur bulması için. Nizam var, intizam var, kanun var. Eğer ona uyarsa rahat edecek. Emniyet içinde gidecek. Zahmete katlanmayacak. Ufak o kanuna uymakta, nizama, intizama dikkat etmekte biraz sıkıntı var olsa da o sıkıntı içinde emniyet var, saadet var, huzur var, güven var, var da var. Her türlü güzellikler var. Neticede rahat edecek. Neticede huzur bulacak. Neticede saadet erecek. Ama sol yolda serbest, hür, işte herkes istediği gibi hareket eder. Serbestliği, işte ben serbestim, ben işte diyorlar ya, serbest hareket eder, kimse kimseye karışmaz. Fakat o serbestlik içinde öyle tehlikeler var ki, öyle güçlükler var ki, öyle meşakkatler var ki tarifi mümkün değildir. Hatta en sonunda ne diyorlardı? Keşke bu hale düşmeseydik, keşke bu yolu seçmeseydik, keşke işte o zatın dediği gibi sağ yolu seçseydik derler. Peki burada bir anlattıktan sonra o iki yoldan herhangi birini seçmek bize, o kardeşlere aittir. Bunu dinledikten sonra değerli dinleyiciler, güzel huylu
Kardeş, ferasetli, ondan sonra ileri görüşlü, ferasetli, akıllı, zeki olan kardeş ne yaptı? Sağ yolu tercih etti. Niye? Sağ yolun neticesinde saadet var, huzur var, mutluluk var, rahatlık var. Aklı olan ne yapar? Sağ tarafı seçer, tercih eder. O akıllı kardeş de ne yaptı? Tevekkeltu alallah dedi. Ben tevekkül ediyorum, ben bu zata inanıyorum, ben bu zata güveniyorum deyip ne yaptı? Sağ tarafa gitmeye karar verdi. Nizam ve intizamı kabul etti. Ben bu kanunu kabul ediyorum, kanuna uyacağım, nizama, intizama dikkat edeceğim diyerek sağ tarafı tercih etti. Ama işte bu imtihan, işte değerli dinleyiciler. Biri sağ tarafı tercih eder, biri sol tarafı tercih eder. Ahlaksız, serseri, serbestliği seçen, hürriyeti seçen, ben istediğim gibi hareket ederim, bana kimse karışamaz, ben serbest olmak istiyorum, hür olmak istiyorum diyen o ahlaksız ve serseri olan kardeş ne yaptı? Sadece ve sadece sırf serbestlik için, bana kimse dokunmasın diyerek ne yaptı? Zor olan yolu, meşakkatli olan yolu, tehlikeli olan yolu seçti. Zahire şöyle baktığımızda değerli dinleyiciler, yani görünüşte serbestlikte bir hafiflik var değil mi? Bir rahatlık var geçici olarak. Ama neticesi meşakkat var. Ondan sonra netice ne var değerli dinleyiciler? Neticede tehlike var. Ne yaptı bu ahlaksız ve serseri olan kardeş? Sadece ve sadece sırf serbestlik ve hürriyet için sol yolu tercih etti. Görünüş itibarıyla bakıyoruz hafif. Manen ağır vaziyette giden ne yapacağız şimdi değerli dinleyiciler? Önce sol tarafa giden kardeşi takip edelim. Acaba ne yaptı? Acaba nereye gitti? Nasıl oldu? Ne gibi tehlikelerle karşılaştı? Bu geçmeden önce güzel bir eser dinleyelim. Eserden sonra sol tarafa giden kardeşi takip edelim. Acaba başına neler gelmiş?

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi ne yaptık? İki kardeş beraber ne yapıyorlar? Bir uzun bir yola gidiyorlardı. Gitgide yol ikileşti. Yolun ortasında bir zatı gördüler. Hangi yol iyi diye sorduklarında sağ yolu ondan sonra o mübarek zat, sağ yolda kanun var, nizam var, intizam var ama sonu çok güzel, çok mübarek, saadet var, huzur var dedi. Akıllı olan, zeki olan, ferasetli olan gerçekten kardeş sağ yolu tercih etti. Peki ama dedi, sol yolda bir serbestlik var, bir hürriyet var. Hiç kimse kimseye karışmıyor. İstediğin gibi hareket edeceksin, istediğin gibi yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin, tozacaksın, o yolda gideceksin dedi. Sırf serbestlik için ahlaksız ve serseri olan o kardeş ne yaptı? Sol yolu tercih etti. Şimdi bak, görünüş itibariyle hafif ama böyle manevi cihette ağır vaziyette giden, o meşakkat içinde giden, kanun-ı nizam intizamı kabul etmeyen bu serseri kardeşi ne yapalım? Şimdi hayalen takip edelim. Hayalen takipte miyiz? Takipteyiz. Bakalım neler gelmiş, neler yapmış, nerelere gitmiş. İşte değerli dinleyiciler, bu ahlaksız ve serseri olan adam dereden tepeden aşıp gitgide boş hali geniş bir sahraya girer. Boş geniş hali, yani böyle büyük bir sahra meydana girer. Girer ama müthiş bir ses işitir. Korkunç, acayip bir ses işitir. Arkasına bakar ki dehşetli bir aslan ona saldırıyor. Allah Allah, burada nereden çıktı? Şimdi ben serbest rahat bir şekilde gitmek istiyordum, bu da nereden çıktı? Yani o boş sahraya, o alana girdikten sonra, sahraya girdikten sonra arkasından bir aslan hücum ediyor. Ormanlıktan çıkmış ona hücum ediyor. Allah Allah, durup dururken nerede bu? Tabii kaçıyor. Bir insan küçük bir köpeği bile görseniz değil mi? Biz ona mesela böyle bayanların böyle kucaklarına taşıdığı çok küçük böyle kafeslere kadar, kedi kadar olan köpekler var. Onlar bile havlasa arkadan korkar, kaçar değil mi? Yani köpekten kaçar da aslandan kaçmaz mı? Aslan bir kükremiş buna, arkadan bir ses, müthiş bir ses. Bakıyor ki dehşetli bir aslan, büyük bir aslan, cesim bir aslan ormanlıktan çıkmış, bu ahlaksız serser olan kardeşe hücum ediyor. O da kaçmış. Ne yapacak başka? Meydan mı okuyacak? Hazreti Hamza gibi olsa, radıyallahu anh gibi, tabii Hazreti Hamza radıyallahu anh aslanlarla mücadele edermiş. Elhamdülillah Rabbim, işte iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder ya. Hakiki imanı elde eden mümin aslanlara meydan okur Hazreti Hamza radıyallahu anh gibi. Ama bu meşelikten çıkan bu aslandan kaçıyor. Kaçmış kaçmış kaçmış, tam yakalanacağı zaman kendini susuz bir kuyunun içine atmış. 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya. Rast geliyor, kuyunun içine kendini atıyor. Bak sağ taraf, şimdi sol taraftan gitti, başına neler geldi. Daha neler gelecek bakacağız. Arşın dediğimiz zaman değerli dinleyiciler, yani kolumuzdan mesela orta parmağımız ucuna kadar olan 68 veya da 76 santim olan bir şey. Yani bir metreden az. Öyle düşünün, yani 60 arşın 60 metre diyelim ona. 60 metre derinliğinde susuz bir kuyuya rast geliyor. Ne yapacak? Siz olsanız ne yaparsınız? Hemen kendimizi dışarı atar. Ya parçalanmaktansa, göz göre göre parçalanmaktansa, yani aslana yem olmaktansa, kendini ne yapıyor? Kuyunun içine atıyor. 60. Değerli dinleyiciler, kuyunun içine atınca şöyle bir bakıyor ki yarısına kadar düşünce elleri bir ağaca rast geliyor. Tam kendini atıyor. Kuyunun mesela 60 metreye, 30 metresine düştüğünde elleri bir ağaca rast geliyor. Hemen yapışıyor. Gayri ihtiyarı, istemeyerek.
Çünkü kendini atmış, pat aşağı düşecek. Anında ağaca, elleri ağaca rast geliyor ve yapışıyor. Ama o kuyunun duvarına şöyle bir bakıyor ki güvermiş, yeşillenmiş, yosun tutar ya. Mesela böyle rutubetli yerlerde yosun tutar. O ağacın güvermiş olan ağacın kökü yeşillenmiş, yosun tutmuş. İki kökü var. Bir de bakıyor ki değerli dinleyiciler, dedik ya başına daha neler gelecek, neler. Şimdi elleri ağaçta, ağaca tutunmuş. İki de kökü var. Bir de bakıyor ki iki fare, biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olmuş, kemiriyorlar, kesiyorlar ki onların vazifeleri kemirmek, kesmek, düşürmek. Biliyorsunuz farelerin vazifesi o. Allah Allah diyor, şu işe bak ya, sol yol tercih ettik, başımıza gelenlere bak. Boş bir sahraya girdim, arkadan aslan beni kovaladı. Koştum koştum koştum, bir kuyuya rast geldim. Kuyu 60 metre derinliğinde ve kendim içine attım. Ellerimi ağaca tutarak öyle kendimi öyle gördüm. İki ağaçtan tutuyorum. Tuttuğum dallar güvermiş, yani yosun tutmuş. İki de fare kemiriyor. Biri beyaz, biri siyah. Allah Allah. Yukarıya bir bakıyor ki aslan bekliyor. Sen nereye gittin der gibi. Çık da göreyim der gibi. Aslan ağzını açmış, bekliyor. Nöbetçi gibi. Çık da göreyim, hadi bak. Çıkamazsın. Yukarıda aslan, nöbetçi gibi bekliyor. Aşağı bakıyor ki değerli dinleyiciler, daha neler görecek dedik ya. Aşağı bakıyor, dehşetli bir ejderha kuyunun içinde. Başını kaldırmış, ayağına yakın bir şekilde ağzını açmış, düş de göreyim. Aslan, yukarıdaki aslan diyor ki çık da göreyim. Alttaki ejderha diyor ki düş de göreyim. Etrafındaki siyah fare, beyaz fare kemiriyor. Zaten düşecek. Yukarı çıkması da aşağı düşecek. Çünkü dal kemirince kırılacak. E kırıldıktan sonra ne yapacak? O şahıs, o serseri, ahlaksız olan, sırf serbestlik için sol tarafı, sol yolu tercih eden kişi ne yapacak? Ejderhanın ağzına pat düşecek. Düşecek. Şimdi bir de bakıyor ki değerli dinleyiciler, kuyunun duvarına haşeratlar var, akrepler var, yılanlar, her türlü zehir, haşeratı muzırra kuyunun etrafında sarmış. Allah Allah diyor, tabii kendi kendine diyor, ben nerelerde, neden bu yolu seçtim, neden seçtim, ama düştü bir kere kuyunun içinde, ne yapacak, şaşırmış kalmış. Ama bir de bakıyor ki Allah Allah, bir ağaç var. İncir ağacı, ama tek bir ağaç, ama o ağaçta her türlü ağacın meyveleri var. Tek bir kök, o tek bir kökten incir var, şeftali var, üzüm var, var da var, her şey var. Ama cevizde nere kadar aklına ne geliyorsa var. Yalnız dikkat edin değerli dinleyiciler, o meyveler zehirli. İşte Esasında bu adam, yani ahlaksız olan, serseri olan, sırf serbestlik ve hürriyet için sol tarafı tercih eden bu kişi, kötü düşüncesinden, zaten bir insan kötü düşünürse kötü görür. Hayatını karanlığa çevirir, zulümata çevirir. Kötü düşünen kötü görür. Hayatı karanlığa düşer olur. Karanlığa düşer, karanlığa benzer. Yani karanlıkta da hiçbir şey görmez. Her şey berbat olur. Kötü düşüncenin neticesinde, ama iyi düşünen iyi görür. İyi gören de hayatından lezzet alır. O ayrı mesele. Şimdi sağ tarafı sonra takip edeceğiz. Şimdi sol taraftaki bu kardeşi takip ediyoruz. Ya anlamıyor esasında. Akılsız ya. Kötü düşünüyor ya. Serseri ya. Anlamıyor. Akılsızlığından, İyi düşünmediğinden, ferasetsizliğinden, serseriliğinden anlamıyor ki ya bu adi bir iş değil. Bu böyle gelişi güzel bir iş değil. Önce kardeşiyle beraber gidiyordu, doğru mu? Gidiyordu. Gide gide dağ tepe açtılar. Yol ikileşti. Yolun ortasında bir zat var. O zata sordular. O ciddi ki zata, adama sordular, dediler ki hangi yol iyidir? O da tarif etti.
Peki suç kimin? Kendinin. Sağ tarafı tercih edebilirdi. Ya işte sağ tarafa gidersen kanun var, nizam var, intizam var ama kanuna ve nizama, intizama uyarsan sonunda rahat edersin, huzur bulursun, saadete erersin dedi. Ama sol tarafı tercih ederseniz diyor, kimse size karışmaz. Kanun yok, intizam yok, her şey karma karışık, istediğiniz gibi hareket edersiniz. Hür yaşarsınız. Hür, ondan sonra kimse size dokunmaz dedi. Ama sonu meşakkat, sonu ondan sonra karanlık, zulümat, her türlü tehlike var dedi adam. Ama sen ne yaptın? Akılsızlığından, ferasetsizliğinden ne yaptın? Bu yolu tercih ettin. Öyleyse bu adi bir iş değil. Yani sen başıboş değilsin. Bu işler tesadüf olamaz. Yol ikileşiyor, ondan sonra insan var. Sen kaçıyorsun, bir meydana çıktın. Meydana çıktığında arkandan sen aslan kovaladı, önüne bir kuyu geldi. Sen o kuyunun içine kendini attın. Ellerin bir ağaca tutundu. Ağacın iki kökü var. İki kökü siyah fareyle beyaz fare kesiyor. Allah, kuyunun içine bakıyorsun, ejderha. Üst tarafına bakıyorsun, aslan. Bunlar adi bir iş değil. Bu işler tesadüf olamaz, kendi kendine olamaz. Yani bu acib işler içinde garip sırlar var esasında. Ama bunu anlamıyor. Niye? Kötü düşündüğünden. Kötü düşüncesinden dolayı her şeyi kötü zannediyor. Her şeyi berbat zannediyor. Yani bu, ondan sonra bu acib işler içinde garip sırlar olduğunu bilmiyor. Evet, işte herkeste bir nefsi emmare var ya değerli dinleyiciler. Sen de, ben de, onda, şunda, bunda, hepimizde kötülüğe sevk edecek nefis de var. Tabi o nefsi böyle bir iyileştirirsek, terbiye edilirse, Cenab-ı Hak terbiye ederse, nefsi emmaremiz nefsi levvameye çıkar. Levvame ne demek? Yapmış olduğu bir işte pişman olmak. Herhangi bir kötülük yapıyorsun, herhangi bir kişinin kalbini kırıyorsun. Diyorsun ki sonra, ya ben bu kişinin kalbini neden kırdım? Kırmasaydım daha iyi olurdu. Gideyim ben bunun kalbini tekrar kazanayım, özür dileyim diyerek. Bu şekilde bir nefis de nedir? Pişman olan nefis, nefsi levvamedir. İşte bu insanda o sol tarafa giden o kardeş de var ya, nefsi emmare olduğu için, nefsi emmaresi ona diyor ki ya boş ver. Kafana takma. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi, buna tecahülü arif sanatı denir edebiyatta. Yani var olan bir şeyi yokmuş gibi görmek. Var ya, sen içindesin, kuyunun içindesin. Yukarıda aslan var, aşağıda ejderha var. Ağaca elin takılmış. Ağacın iki kökü var. İki kökü kesen iki fare var. Ya nasıl bir şey yok? Neden sen bu şekilde hiçbir şey yokmuş gibi? Ne yapıyor nefsi emmaresi? Ona nefsi diyor ki işte kötülüğe sürükleyen nefsi, ya hiçbir şey yokmuş gibi. Ve ruhunun ve kalbinin sıkıntısından, ağlamasından kulağını kapıyor. Kendi kendini aldatarak sanki bir bahçede bulunuyor gibi. Dedik ya, bir kök var, bir ağaç var. Ta cevizden nara kadar her türlü meyve var ya. İşte o ağacı görünce sanki kendi kendini aldatıyor, bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başlıyor. Değerli dinleyiciler, halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve zararlı. Onun da farkında değil. Yani ama bilmezlikten geliyor. Bilmiyor bir gibi görünüyor esasında. Ondan sonra kötü düşünüyor. Hep kötü düşündüğü için bilmemez. Ya nasıl bilmemezlikten gelirsin? Sen kardeşinle beraber yürümüyor muydun? Yürüdün. Bir yolda gittin. Sonra yol ikileşti. O yolun ortasında ciddi bir adam, güvenilir bir adam size tarif etti. Sağ yolu tarif etti, sol yolu tarif etti. Sol yoldan gidersen hürriyet var, serbestlik var dedi. Kimse sana şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun demez. Rahat, yani hür bir şekilde gidersin ama sonu meşakkattir, felakettir, musibettir demedi mi? Dedi. Yani bu da kötü niyetinden dolayı hiçbir şey sanki böyle bilmemezlik gelerek o yolu ya yukarıya bakıyorsun aslan, aşağıya bakıyorsun ejderha, sen de ellerin ağaca takılmış,
sağında solunda, ondan sonra akrepler, yılanlar, her türlü haşeratımız var, zararlı mahluklar var, onlar sana zarar verecek. Ne yapıyor? Sanki bilmezlikten gibi, işte nefsi emmaresi ne yapıyor? Bu insana yok sen hiçbir şey yokmuş gibi göstermeye çalışıyor. İşte değerli dinleyiciler, bu bedbaht adam, serseri, akılsız, ileriyi düşünmeyen, ferasetsiz, kötü düşüncesiyle, akılsızlığıyla gördüğünü sanki böyle hakikatmiş gibi telakki ediyor ve öyle de muamele görüyor ve görecek. Görecek. Şimdi ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor. Böyle ona yaşamak mı denir? Eller havada, ayaklar sallanıyor. Ejderha ayaklanmış, ejderhanın ağzına yaklaşmış. Ayakları yukarıda aslan nöbetçi gibi bekliyor. Siyah fare, beyaz fare durmadan o ağacın kökünü kemiriyor. Böylece azap çekiyor. Evet, biz de ne yapalım değerli dinleyiciler? Şimdilik bu ahlaksız, serseri kardeşi, akılsız kardeşi ne yapalım? Bu kuyuda bırakalım. Öteki kardeşin halini anlamaya çalışalım ama bugünlük bu kadar diyoruz. Şimdi bu kişinin halini burada yarına kadar sallansın dursun. Yarın inşallah bu misali, bu hikayeyi, hakikatini size anlatmaya gayret edeceğiz. Ama bu inşallah bu hikayeyi iyi anlamışızdır. Önce hikayeyi anlarsak değerli dinleyiciler, anlattığım bu hikayeyi güzel bir şekilde anlarsak hakikati çok iyi anlarız. Mühim olan bu güzel hikayeyi anlamak. Yani acele etmeden düşüne düşüne, acaba aslan o yol, bak yol, dikkat edin yol, yol ikileşiyor. Tekrar yolun ortasında bir zat var. Bak acele etmiyoruz, yavaş yavaş. O zat anlatıyor, sağ tarafı anlatıyor, sol yol anlatıyor. Biri sağ tarafı seçiyor, biri sol tarafı seçiyor. Ondan sonra kuyu, önüne bir kuyu çıkıyor. 60 metre derinliğinde kendini içine atıyor. Elleri iki kök olan bir ağaca rast geliyor ve tutunuyor. O iki kök olan ağacı biri siyah fare, biri beyaz fare kesiyor. Kuyunun dibine bakıyor ki bir ejderha. Yani düşte görelim. Yukarı bakıyor ki aslan nöbet tutuyor sanki. Çık da göreyim. İşte kısacası acele etmeden bu hikayeyi şöyle bir düşünelim. Tefekkür edelim. Ne zamana kadar? Yarına kadar. Daha sonra da inşallah hakikati beraber ben burada anlatmaya gayret edeceğim değerli dinleyiciler. İşte bu hikayeler anlatıldığı takdirde hakikati iyi anlamak, temsili iyi anlamaktan geçiyor ya, hakikati anlamak için ben bu hikayeyi anlatıyorum size. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu şekilde bir hikaye anlatmış. Temsili bir hikaye. Yani hakikati iyi anlamak için öyle bir temsili bir hikaye anlatmaya gayret etmiş. Bu sebeple yani temsili çok iyi anlamalıyız. Temsili iyi anlarsak hakikati o derece güzel anlamış ve anlatmış oluruz değerli dinleyiciler. Evet, bugünlük bu kadar. Sol taraftaki kardeşi burada bırakalım. Sabaha kadar şöyle bir düşünsün, tefekkür etsin. Siz de düşünün, biz de düşünelim. Acaba aslan nedir? O sahra nedir? Yol nedir? İki ayrılan yol, iki yol nedir? Aslan ondan sonra ağaç nedir? Ağacın kökü ondan sonra kesen fareler nedir? Ejderha nedir? İşte bunları yarınki sohbetimizde anlatmaya gayret edeceğiz değerli dinleyiciler. Evet, bugünlük bu kadar ama şimdi reklamlarımız var. Reklamlardan sonra inşallah nasip olursa tekrar umre programımız var. Umre programında güzel bir şekilde size anlatmaya gayret edeceğiz. Diyoruz ki 2 Haziran, yani Temmuz ayında umreye gidiyoruz. Gidilecek Allah'ın izniyle. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz bizleri arasınlar. 0540-224-1073 0540-224-1073'ten bize ulaşabilirsiniz. Acele edin. Zaman geliyor. Allah'ın izniyle pasaportlarınız varsa getirin.
Pasaportlarınız yoksa hemen çıkartın. 3 gün içinde çıkıyor. Bulunduğunuz ilçen ilçe nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz, müracaat ediyorsunuz. Ondan sonra gereken tabii ondan sonra iki resim götürüyorsunuz. Başka da bir şey yok. Bir de umre için harç yatırıyorsunuz. Devlet bankalarına, Vakıf Bankası olabilir, Halk Bankası olabilir, Ziraat Bankası olabilir. Buraları yatırdığınızda postanede yatırabilirsiniz. O elinizdeki makbuzla, resimle gidip pasaportlara müracaat ediyoruz. 3 günde hemen gelir. Hiç merak etmeyin değerli dinleyiciler. Sizleri ne yapıyoruz? Umre'ye bekliyoruz. Bu arada 13 Haziran akşamı, cumartesi akşamı da İstanbul'a gidiyoruz. Evet, İstanbul'da tabii reklamlarda duyuyorsunuz, güzel gezilecek yerler var. Ücretini de orada bizden yine bizi arayın, söyleriz Allah'ın izniyle. Yemekler size ait. Tekne gezimiz var, tekne gezimiz bize ait. Tekne gezisini yapacağız. Tekne gezisini bitirdikten sonra arabalarımız, otobüslerimize bineceğiz. Nasip olursa Bursa'mıza tekrar döneceğiz. Yani 13 Haziran akşamında hareket edeceğiz. Gökdere Bulvarı'ndan. Gökdere Bulvarı metro çıkışı, otobüs durağı orada, otobüslerimiz bekleyecek. Saat 24'te inşallah nasip olursa, 13 Haziran akşamı 24'te yani 12'de hareket edeceğiz. Daha önce 11 ile 11.30 arası orada olursanız otobüslerinize yerleşirsiniz. O saatte hareket ederiz. Sizleri bekliyoruz. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Hemen arasınlar TC'lerini, isimlerini ve telefon numaralarını yazdırsınlar. Biz de size IBAN gönderiyoruz. Ödemesini oraya yapıyorsunuz. Ve İstanbul'u gezip geliyoruz inşallah değerli dinleyiciler.

0: hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dâreyn sona erdi.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizi tabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye gelişinde kalmıştık. Mekke'den Medine'ye hicret eden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Sevr Dağı'nda 3 gün kaldıktan sonra Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh kölesi Hüheyra ve aynı zamanda Ürekit dediğimiz yolu iyi takip eden, iz süren, yolları bilen kişiyle birlikte, o da müşrik tabi, daha tam Müslüman olmamış ama sözüne güvenilir, verdiği sözü yapan, yolları iyi bilen Ürekit'le birlikte, 4 kişiyle birlikte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye doğru yola giderken, Medineli Müslümanlar, değerli dinleyiciler, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye gelmek üzere yola çıktığını haber alıyorlar. Allah, nasıl bir haber? İki cihan güneşi Muhammed

Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyor. Ne demek bu? Nasıl bir şeref? Ya Rabbi, ne kadar büyük bir lütuf, ihsan. Bunun için her gün sabah namazdan sonra o Medine'deki Müslümanlar, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yola çıktığını duyan o Müslümanlar, her gün sabah namazından sonra Harre mevkine çıkıyorlar. Harre dediğimiz bir yer. Oraya çıkarak Peygamberimizi bekliyorlar. Ne zaman geldi? İşte ne zaman gelecek? Nasıl oldu? Çok da sıcak çöl. Öğle sıcağı basıncaya kadar orada beklerlermiş Harre mevkinde. Öğle sıcağı gelince çok sıcak oluyor biliyorsunuz. Umre'ye gidenler, giden kardeşlerimiz bilirler. Öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecan ve sabırsızlık beklerler ve tekrar evlerine dönerlermiş. Böyle günlerdir bu şekilde hareket ettikten sonra yine bir gün teşrif-i nebeviyi uzun uzun beklemişler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın teşrif etmesini uzun uzun beklemişler. Gelmediğini görünce, etrafında şiddetli sıcaklığın bastığını görünce hemen ne yapıyor? Evlerine geri dönüyorlar. Her gün böyle. Ama en sonunda bu şekilde yine evlerine döndüklerinde, bu sırada bir işi için evinin damına çıkmış olan bir Yahudi. Yani bizzat yani Peygamberimizin geleceğinin şeyi için değil de işi var. Herhangi bir kendi özel işi için bir dama, kendi damına çıkıyor. O Yahudi çıkınca beyazlara bürünmüş birkaç kişinin çölün sıcaklığını, serap ve sisleri yara yara gelmekte olduğunu görür. Yahudi görüyor. Yani Müslümanlar bekle sıcaklık, öyle sıcağı gelince onlar çekip evlerine gidiyorlar. Yahudi de bir iş için dama çıkıyor. Orada işte beyazlara bürünmüş birkaç kişinin çölün sıcaklığını, ondan sonra serap ve sisleri, o serap dediğim şey yani sanki su varmış gibi. Yollar biliyorsunuz böyle pırıl pırıl olur ama yaklaşırsınız bir şey değil. Yani serap hakikat gibiymiş gibi görünüyor. Bu hakikat olmayan. Yani birkaç kişinin çölün sıcaklığını yara yara geldiğini görür. Müslümanların Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı günlerden beri beklemekte olduğunu biliyor ya. Müslümanlar işte o mevkiye dediğimiz Harre mevkine çıkıyorlar. Öyle sıcağı oluncaya kadar orada bekliyorlar. Tekrar evlerine dönüyor. Onu bildiği için kendisini tutamıyor. Ya ne yapayım diyor. Ben bunlara bir müjde vereyim. İşte peygamberiniz geliyor diyelim. Şöyle yapalım. Böyle içinden bir şey. Kendini tutamıyor tabii. Onların beklentileri, yani Müslümanların beklediği peygamberin olduğunu onlara haber vermek için şey yapıyor, hareket ediyor. Diyor ki, ey Arap topluluğu, ey Müslümanlar, işte beklediğiniz devletiniz geliyor diyerek haykırıyor. Allah ona söylettiriyor, Allah onu konuşturuyor. Allah bir Yahudi'ye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı geldiğini Müslümanlara haber verdiriyor. Müslümanlara müjde veriyor o da. Diyor ki, beklediğiniz devletiniz geliyor. Ey Müslümanlar, ey Arap topluluğu. Bu müjdeyi duyanlar durur mu evlerinde değerli dinleyiciler? Böyle bir müjde bizlere verseler, deseler ki ey Bursalılar, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hayalen olsun inşallah gelir. Hayalen olsun düşünelim. Bursa'mıza geliyor. Emir Sultan Han Hazretlerini ziyarete geliyor. Emir Sultan Hazretlerinin orada o camide namaz kılacak deseler, bir tanesi böyle söylese, ne yaparız biz? Evimizde durur muyuz? Mümkün mü? Duyanlar Allahu Ekber. Ya nasıl koşar? Nasıl koşar? İşte Arap topluluğu, o Müslümanlar da Medine sokaklarında bir şimşek çakıyor sanki. Bir gürültü. Resulullah geliyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ın Resulü geliyor. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Şehir bir anda, Medine bir anda bayram havasına bürünüyor.

Nasıl bayram olmasın değerli dinleyiciler? Nasıl? Çünkü insanlığa huzur ve saadet sunan zat gelecek. O zat geliyor. Huzur ve saadet sunmak için geliyor. İnsanları kurtarmak için geliyor. Müslümanlar derhal kılıçlarını alanlar, silahlarını alanlar o tarafa doğru koşuyorlar. Çünkü onu korumak istiyorlar. Cenab-ı Hak onun omuzuna ihsan-ı ilahi tarafından bir dava yüklemiş. Öyle bir zat ki, öyle bir zat ki yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir mihrap, Medine bir minber, o bürhan, açık olan delil Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, hitap ediyor. Bütün peygamberlerin reisi, evliyaların seyyidi, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. İnsanlığa huzur ve saadet verecek, insanlığa huzur ve saadet sunmak isteyen iki zat öyle ki, Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye geliyor. Huzur için, saadet için, mutluluk için, insanların kurtuluşu için geliyor. İşte değerli dinleyiciler, Müslümanlar hemen silahlanıyorlar, o tarafa doğru koşuyorlar. Allahu Ekber. O koşanlar, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı karşılayacak olanlar, Hazreti Ebubekir'e, Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam da o anda Hazreti Ebubekir'le birlikte bir hurma ağacının gölgesine gitmişler, bir hurma ağacının gölgesine dinleniyorlar. Bir hurma, o hurma ağacının mübarek bir ağaç değil mi? O hurma ağacının dibinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebubekir, kölesi, yol gösterici olan Üreykit oradalar. Ve orada bir hurma ağacının dibinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a kavuşuyorlar değerli dinleyiciler. Hazreti Ebubekir başucunda ayakta duruyor. Yorulmak yok, uyumak yok. Onun vazifesi iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak, ona hizmet etmek. Günlerden beri yolunu heyecan, sabırsızlık ve muhabbetle bekledikleri o mübarek kişi, kainatın efendisini selamlıyorlar. Medineli Müslümanlar nur saçan mübarek simasını temaşaya başladılar. Ya Rabbi, nasıl bir zat, ne kadar mübarek bir zat, nura bürünmüş, insanlığa huzur ve saadet sunan zat, ne kadar mübarek bir zat. Ya Rabbi, nasıl mübarek bir zat, hüsnü siret, içi güzel, cemali surat, yakışıklı, her şeyle mükemmel bir zat karşımızda. Nur saçan mübarek simasını temaşaya başladılar. O Medineliler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı karşılamaya gelenler, karşılarında nurani bir zat, onu temaşa ediyorlar. İşte değerli dinleyiciler, hurma ağacının gölgesinde bir müddet yorgunluğunu gideren Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, tabi onlarla birlikte, o Müslümanlarla birlikte Medine'nin sağ tarafına düşen Kuba köyüne doğru yoluna devam ediyor. Dedik ya, Kuba'da kalmıştı, Kuba köyünde. İşte o karşılamayı, onlarla muhabbeti, onlarla samimiyeti, nasıl bir zat. Levlâke levlâke lemmâ halektül eflâk. Ey Habibim, sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktım dediği zat, şu anda Medine'de. Hayalen olsun, takip edelim. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kuba köyüne doğru, yanındakilerle, Müslümanlarla birlikte Kuba'ya doğru, Kuba köyüne doğru hareket ediyorlar. İşte Rebiülevvel ayının çok sıcak bir pazartesi günüydü değerli dinleyiciler. Rebiülevvel ayının bir pazartesi gecesi, çok sıcak bir gün. Güneş o kadar sıcaktı ki ateşten oklarını bütün şiddetiyle yeryüzüne gönderiyor. Sanki güneş

İki cihan güneşi yanlarında, dünya güneşinin yakıcılığı onlara hiç ehemmiyet vermiyorlar, hiç tesir etmiyor. İşte kuşluk vakti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam etrafındaki müminler halkasıyla Medine'ye bir saat kadar mesafesi olan Kuba köyüne varıyorlar. Kuba. İnşallah Kuba köyü, o da Kuba mescidi var. O mescidi güzel bir şekilde sizlere hocalarımız, rehberlerimiz, işte Siyer Nebi dediğimiz ya, Siyer Umresi diyoruz ya, orada Peygamberimizin gelişini, Peygamberimizin orada hal ve harekatını, neler yaptığını orada size tek tek anlatılacak Allah'ın izniyle. Ama biz burada size gitmeden önce bir fragman mahiyetinde anlatmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Evet değerli dinleyiciler, Kuba köyüne vardıklarında orada Amr bin Af oğullarının kardeşi, Amr bin Af oğlu, böyle bir kabile. Orada işte onun kardeşi olan Gülsüm bin Hidm'in evine iniyor Peygamberimiz. Gülsüm bin Hidm dediğimiz o zatın evine iniyor. Kızgın kumlar üzerindeki süratli yolculuk. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok yorgun. Kolay mı değerli dinleyiciler? Deve üstünde, hatta otobüsle biz 6 saat sürüyor. 6-7 saat sürüyor Mekke Medine arası. Bir de arkasında onu takip edenler deveyle geliyorlar. 6 saat yolculuk kaç gün sürer? Düşünün deveyle birlikte. İşte yorulmuşlar. Amr bin Af oğullarının kardeşi işte Gülsüm bin Hidm'in evine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iniyor. O kızgın kumlar üzerindeki süratli yolculuktan Peygamberimiz gerçekten çok yorulmuş. Müslümanlarla görüşmek arzusuna binaen Kuba'da bir müddet ikamet etmeye, orada kalmaya karar veriyor. Yorulmuş. Yani onlarla istişare edecek, onlarla konuşacak ama tabii kalması gerekiyor. Birkaç gün kalacak, dinlenecek, istirahat edecek. Ondan sonra Müslümanlarla birlikte istişare yapacak, konuşacak, sohbet edecek. Geceleri Medineli Müslümanların eşrafından oldukça yaşlı bir zat olan bu mübarek bir zat. Ondan sonra Müslümanların eşrafından, yani büyüklerinden sözü dinlenir mübarek bir zat, yaşlı bir zat olan işte Gülsüm bin Hidm'in evinde kalan Peygamberimiz. Gündüzleri ise Müslümanlarla konuşuyor, sohbet ediyor. Onlarla birlikte tabi istişare yapıyor. Ebedi saadet için, kurtuluş için, huzur için, saadet için sohbet, muhabbet ediyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bir de ashabtan bekar bir zat olan Sa'd bin Haysemen'in evine giderdi gündüzleri. Yani bekar olduğu için ailesi yok. Sa'd bin Hayseme onun evine giderdi. Muhacirlerin bekarları da onun evinde kalırlardı o zaman, dışarıdan gelenler. Bu sebeple evine Darul Uzab, yani ne demek Arapçada? Bekarlar evi. Sa'd bin Hayseme'nin evine bekarlar evi denirdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gündüzler ise Müslümanlarla işte konuşmak, sohbet etmek için bu eve giderdi. Yani aileleri rahatsız etmemek açısından, zaten bekar. Bu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da çok severmiş Sa'd bin Hayseme'yi. Ve o evde gider, o Müslümanlarla sohbet eder, konuşur, istişare yapar İslam için, Kur'an için, ebedi yolculuk için, ahiret için, cennet için, cehennem için, insanların kurtuluşu, saadeti için sohbet eder, konuşur. O evde yaparmış, Darul Uzab dediğimiz bekarlar evinde. Bu arada Hazreti Ali radıyallahu kerremallahu aleyhi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın emriyle biliyorsunuz Kureyşlerin kendisine teslim ettikleri kıymetli eşya ve emanetlerini sahiplerine verdikten sonra o da Mekke'ye durur mu? İki cihan güneşim gider de Hazreti Ali kalır mı? Gelmek istiyor, gitmek istiyor. Göğe geliyor Mekke, Mekke'den Medine'ye. Bu vazifeyi yerine getirdikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Mekke'den ayrılışından 3 gün sonra da Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu veçe hareket ediyor.

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam henüz Kuba'dayken gelip Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama kavuşur tabi. Daha hala Peygamberimiz Kuba köyünde. Hazreti Ali radıyallahu anh da 3 gün sonra geliyor, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama kavuşuyor. Ama o mübarek zat Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe ki yürümekten ayakları şişmiş değerli dinleyiciler, o çöllerde ayakları şişmiş, kabarmış. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onu gözyaşlar arasında kucaklar. Hazreti Ali kucaklar 3 gün sonra, ayakları şişmiş bir vaziyette, yorgun, argın bir vaziyette Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı karşılıyor, gözyaşı döküyor tabi. Bakıyor ayaklarına, ayakları şişmiş, kabarmış. Yani ayaklarının iyileşmesi için değerli dinleyiciler dua ediyor. Dua, biliyorsunuz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak her şeyle, ki konuşmasıyla, oturmasıyla, yatmasıyla, yani tükrüğü bile şifa. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tükrüğüyle nasıl Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ayağını yılan sokmuştu, tükrüğünü sürüp nasıl tedavi ettiyse, Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu veçhe'nin ayaklarında şiştiğini görünce iyileşmesi için dua edip eliyle mesediyor o mübarek zat. Çünkü Allah için geliyor, Allah için koşmuş, Allah için hareket ediyor. Allah için çöllerde yürümüş, ayakları kabarmış, yara bere haline gelmiş. Cenab-ı Hak anında Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu ve şifa ihsan ediyor. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ayaklarında ne kabarmadan o anda ne de ağrı ve sızdan hiçbir eser kalmıyor. Çünkü kimin eli değiyor? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eli değiyor. Diliyle dua, eliyle meshediyor. O yara bere kalır mı? O kabarıklar, o şişmeler kalır mı? Anında ağrılar, sızılar ayaklarında, işte Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe'nin ayaklarında ne şiş, ne kabarma, ne acı, ne sızı, hiçbir şey kalmıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Amir bin Af oğullarından dedik ya, 10 küsür gece misafir kalıyor. Yani Medineli Müslümanların eşraflarından oldukça yaşlı bir zat olan Gülsüm bin Hidm'in evinde değerli dinleyiciler 10 küsür gece yani orada kalıyor. Bu müddet zarfında Kuba Mescidini tesis etti ve bu mescid içinde namaz kıldı. Yani namaz, ondan sonra Kuba Mescidini yapıyor. 10 gün tabi bütün Müslümanlarla birlikte herkes bir şeyler getiriyor. Herkes yardım ediyor, koşturuyor. Yani ellerinden geldiği kadar ne yapması gerekiyorsa her şeyi yapıyorlar, gayret gösteriyorlar. İşte bu müddet zarfında Kuba Mescidini inşa ediyor, tesis ediyor. Ve orada namaz kılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mescitten önce Müslümanlardan bazıları kendileri için mescit, bir mescit olsun istiyorlar Peygamberimiz için aleyhissalatü vesselam için. Bu Kuba Mescidini yani inşa etmişlerse de İslam cemaat için ilk olarak bina olunan mescit, işte gittiğinizde göreceksiniz. Bizler çok gittik, gördük. Değerli dinleyiciler, yani İslam cemaat için ilk olarak bina olunan mescit esasında Kuba Mescididir. İlk inşa olunan mescit işte Kuba Mescidi. Gülsüm bin Hidm, o mübarek zat, o yaşlı olan zat, hazretlerinin üzerinde hurma kuruttuğu yani arsasında bina edilen bu ulvi mabedin inşasında, bu Kuba Mescidin yapılması esnasında, inşasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizzat çalışmış. Yani ne gerekiyorsa yapmış, sanki bir amele gibi çalışmış. Allah Allah. İşte Kuba Mescidi'ne gittiğinizde göreceksiniz, ilk inşa olan mescid. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın her şeyi, yani her taşında, her toprağında, her parçasında
Yani eli olan, hizmeti olan bir mescit tabi o zaman. Bir gün yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kucağına güçlükle kaldırabilecek büyük bir taş almış Peygamberimiz. Ama güçlükle zor kaldırıyor böyle büyük bir taş. Sahabenin biri yanına varıyor. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, elindeki bana ver ya Resulallah. Çok ağır bir taş, kaldırması çok güç, yani güçlükle kaldırıyor. Sahabelerden bir tanesi de arıyor, anam babam canım sana her şeyim feda olsun ya Resulallah, taşı bana verir misin, elindekini bana ver deyince, hayır hayır hayır diyor, vermem, sen de başkasını al buyurarak gayret ve faaliyetten büyük zevk aldığını ifade etmiştir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte böylece ibadeti, takvası, sadakati, metaneti, cesareti, bütün güzel vasıflarda olduğu gibi gayret ve çalışkanlığı ile de sahabelere Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam örnek olmuştur. Tabii ki onun bu gayret ve faaliyetini gören Müslümanlar, göz bizzat görüyorlar. Gayretini, faaliyetini bizzat isteyerek, ihlasla, samimiyetle yapıyor. Müslümanlar da onun aşk ve şevkle yaptığı hareketlerden, işlerden sonra oradaki bulunan Müslümanlar da aşk ve şevk içinde bıkmadan, usanmadan, zerre kadar futur eseri, yani bir gevşeklik göstermeden çalışıyorlar. Peygamberimiz nasıl çalışır, öyle çalışır da biz nasıl dururuz diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gayretli bir şekilde çalışmasının neticesinde Müslümanlar da en ufak bir şekilde bıkmadan, usanmadan, zerre kadar futur gibi gevşeklik göstermeden, değerli dinleyiciler, ne yapıyor? Cenab-ı Hak onlara o gayreti, o şeyi veriyor.

Evet. Mescit yapılıp bitinceye kadar Peygamber Efendimiz çalışmaktan bir an olsun geri durmaz ve kendisini sağ bütün Müslümanlardan farklı bir muamele tabi tutmadı. Yani tutmadı. O da gayret etti, o da çalıştı. İşte burada değerli dinleyiciler, Kuba Mescidi'nin ehemmiyetini ve faziletini anladıktan sonra sohbetimizi burada keselim. Yarın inşallah devam edelim. Kuba Mescidi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti ve özellikle Kuba köyüne ulaşmasıyla başlayan nurani ve muazzam bir devrin mübarek bir abidesidir. Öyle göreceğiz. Tekrar ediyorum. Kuba Mescidi. Ey umreciler, ey Allah'ın misafirleri, işte gittik gördün, yani gidenler için diyorum, Kuba Mescidi'ni gördünüz, ziyaret ettiniz, namaz kıldınız, dua ettiniz. İşte bu Kuba Mescidi var ya, Kuba Mescidi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti ve özellikle Kuba köyüne ulaşmasıyla, Mekke'den Medine'ye gelirken Kuba köyüne geldiğinde, oraya geldiğin ulaşmasıyla başlayan nurani ve muazzam bir devrin, bak nurani ve muazzam bir devrin, İslam dininin yayılacağı, yani o mübarek bir abide, bir devrin mübarek bir abidesi, şaheseridir. Bu sebepledir ki Kur'an der ki Kuba Mescidi adı verilerek şerefli kılınmıştır. Ve hatta ayet-i kerimede Kuba Mescidi, yani Kuba'nın ismini vermekle o mescide, diyor ki orada Kuba Takva Mescidi adı verilerek şeref kılınmıştır. Yine bir ayet-i kerimede şöyle der: muhakkak bu bir mescittir ki onun temeli Medine'ye hicretin ilk gününde takva üzere atılmıştır. Atılmaz mı? Kim çalışmış onun? O taşları kim koymuş Kuba Mescidine? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali radıyallahu anh, kerramallahu vece, sahabeler, Müslümanlar, değil mi? İşte muhakkak bu bir mescittir ki onun temeli Medine'ye hicretin ilk gününde takva üzere atılmıştır. Aziz peygamberim, bu mescit senin içinde namaz kılmana daha layıktır. Bu mescitte son derece temizliği ve nezaheti seven bir cemaat vardır. Allah da çok temiz ve faziletli olanları sever. Gerçekten o kadar temiz, o kadar temiz, o kadar güzel ki gidenler görmüştür, hatırlasınlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı müddetince her cumartesi günü deriz ya, cumartesi günü Kuba Mescidi'nde gitmek, orayı ziyaret etmek çok makbuldür diyoruz ya. Yani cumartesi günü yaya veya binitli olarak bu mübarek mescidi ziyaret eder ve içinde namaz kılardı. Ayrıca müminleri de teşvik ederek tam bir temizlik ve nezahetle bu mübarek mescitte namaz kılan kimse için bir umre sevabı olduğunu müjdelerdi Peygamberimiz. Demek ki umreye gidecekler, yazın bir kenara, köşeye yazın, kafanı beynimize yazalım. Yani Kuba Mescidine gittiğimizde tam bir temizlik ve nezahetle bu mübarek mescitte namaz kılan kimse için bir umre sevabı olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. İslami gelişmenin önündeki engellerin yavaş yavaş bertaraf olduğu, İslam'ın inkişafı ve tealiye başladığı, yükselmeye başladığı bir dönemde inşa edilmiş olması, işte Kuba Mescidine ayrı bir mana ve ehemmiyet atfediyor değerli dinleyiciler. Kuba Mescidinin gerçekten fazileti ve niçin, yahut da Takva Mescidi. Kim çalışmış onun? Allah Allah. İşte Rabbim bizleri en güzel şekilde Mekke, Medine'yi ve buraları ziyaret etmeyi ve Mekke'de, Medine'de kıldığımız gibi Mescid-i Nebevi'de kıldığımızda bire bin, Kabe'de kıldığımız zaman Kabe'de bire 100.000 ve Kuba Mescidinde namaz kılarsak bir umre sevabı kazandığımızı buradan sizlere söylemek istiyorum değerli dinleyiciler. Bunu da unutmayın, not edin diyoruz. Evet, bugün bu kadar değerli dinleyiciler. Şimdi devam edeceğiz. Yani bitmiyor İslam dini. Kıyamete kadar
faaliyetleri bitmeyecek. Burada başlıyor işte zaten, başlıyor. Hicretle başlamış Mekke'den Medine'ye, gel yolda gelirken nicelerimiz, çobanlar Müslüman olmuş. Nice mucizeler gözükmüş. Mesela sütü, kanı çekilmiş zayıf bir keçiden, sütün sağlaması, hamile olan bir keçiden yine aynı şekilde sütün sağlaması, Bureyde radıyallahu anh'ın Müslüman olması, Süreka'nın hakeza, ve o kadar güzel şeyler oluyor ki yollarda, boş durmuyor peygamberimiz. Yani yolculuğu, oturması, kalkması, yemesi, içmesi, her şey İslam için, Kur'an için. Şimdi de Süheyb bin Sinan'ın Kuba'ya gelişini de kalalım, yarın da buradan anlatmaya devam edelim inşallah değerli dinleyiciler. Bugünlük bu kadar diyoruz. Kuba, Medine'ye gittiğinizde, Kuba Mescidi'ne gittiğinizde, özellikle cumartesi gittiğinizde, herhangi bir vakitte 2 rekat namaz kıldığınız takdirde hocalarınızı hatırlatın. Hocalarımıza inşallah hatırlatırsınız. Onlar zaten size söylerler. Bir umre sevabını Cenab-ı Hak sizlere lütfeder, ihsan eder inşallah diyoruz. Evet değerli dinleyiciler, ne yapıyoruz? Temmuz ayında gidiliyor. İşte bu anlattığımız, bizler fragman olarak anlatıyoruz ama bizzat orada da hocalarımız anlatacak sizlere inşallah. İsmet hocam olsun, Mesut Biçim hocam, değerli sanatçımız olsun. Yani kimler yanınızda, başınızda varsa hiç merak etmeyin. Çok mükemmel, çok ihlas ve samimiyet ortamında güzel bir umre olacak. Bu umreleri, siyer umresini kaçırmayın diyoruz. 0540-224-1073 0540-224-1073'ten de hem umre için hem de turlar için bizleri arayabilirsiniz değerli dinleyiciler. Hoşça kalın, dostça kalın. Bu güzel eser sizlere gelsin inşallah diyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle Rabbime emanet olun diyoruz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
6: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
7: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
6: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" Enbiya Suresi 10. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir."

0: yol kendini açınca.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar.

0: Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk
1: Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler başlıyor.
9: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize selam, saygı ve hürmetlerimi sunarak bugünkü programıma da başlamış durumdayım. Rabbimiz hamdü senalar olsun, sağlık ve sıhhat, afiyet içerisindeyiz ki tekrar sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize buradan faydalanabileceğimiz programlar yapabilmeyi, istifade edebilmeyi, müstefid olabilmeyi, öğrendiklerimizi amel edebilmeyi başta bizlere sonra da hepimize nasip eylesin efendim. Tasavvuftan Esintiler, tasavvuf dünyasının öncüleri, önderleri, rehberleri, hak dostları, evliyaullah, mübarek veli kullar, hak dostlar, Peygamber Efendimiz'i takip eden, onun yolundan yürüyen sadat-ı kiram, kibar evliyaullah'ın bizlere aktardığı zaman zaman sohbetlerini ve muhabbetlerini birbirimize aktarmaya devam ediyoruz. Ne zamandan beri? Herhalde 30 seneyi geçti. Sizlerle bu mikrofonlarda, ekranlarda bu güzellikleri birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edenler grubuna girebilme adına, birbirimize iyilikleri aktarabilme adına, birbirimize güzel bildiğimiz konuları, mevzuları ifade etmeye çalışarak hayatımızı güzelleştirmeyi, yaşamımıza kalite katkı koymaya gayret gösteriyoruz. Tabii tasavvuf musikisi ve tasavvuf dünyasının öncüleri, önderleri ve bize yol göstericileri işte Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bayram-ı Veli'ler, Eşref oğlu Rumi Hazretleri, Hazreti Üftade, Emir Sultan, Eyüp Sultan gibi zaman zaman böyle sohbet halkalarına girerek her çağdan, her zamandan, her asırdan sizlere onların güzel öğüt ve nasihatlerini beraberce aktarmaya çalışıyoruz. Geçen tabi böyle kitapları karıştırırken aldığım notların arasına da baktım. Hani insan böyle kendi başına kaldığı zaman Rabbimize gönlünü açar, gönül dünyasını ortaya döker ve Rabbimiz ile irtibata geçer. Yani dua ederiz, Rabbimizden bir şeyler isteriz. Allah-u Teala ve Tekkaddes Hazretleri zaten benden isteyin diyor. Benden isteyin, ben sizin duanıza icabet edeyim, isteklerinize karşılık vereyim. Allah'ın kapısında, rahmet ve mağfiret ve fazilet ve bereket kapısında tabii ki durmak ve o kapıyı çalmak ve o kapıdan içeri girerek verilen nimetler ne kadar takdir edildiyse onlarla şükretmek gerekiyor. Hazreti Allah diyor ki benden isteyin, başkasından istemeyin, başkasına gönlünüzü, kalbinizi, ruhunuzu açmayın. Hatta şöyle büyüklerin sözünde bir şey okumuştum yıllar önce. Allah'tan bir şey isteyen kullar Allah'a yaklaşır diyor. Allah'la ünsiyet kurar, muhabbet kurar. Allah kendisine dua edilmesini, ondan bir şeyler istemesini, devamlı diyalog halinde olmasını istiyor. Tersini çevirelim. Kullardan bir şey istesek ne olur diyor. Hak dostları, kullardan bir şey istediğin zaman belki bir sefer sana yardımcı olabilirler. Ama ondan sonra diyor, kullardan bir şey istediğin zaman senden uzaklaşırlar, senden kaçarlar. Aman benden bir şey istemesin de ona karşı da ben de zor durumda kalmayayım. Hayır desem o üzülecek, versem ben üzüleceğim gibi bir durum ile karşı karşıya kalınıyor mu? Kalınıyor. Evet, hele bu çağımızda artık kimse kimseye ne yardım eder, ne elini uzatır, ne destek olma noktasındaki gevşekliğimizi hepimiz biliyoruz. Buna sebep olan yine belki de ikili ilişkiler. Verdiğimiz sözü yerine getirmiyoruz, emanet alıyoruz. Bir haftalığın aldığımız emaneti 6 ay daha zor ödüyoruz. Bir senede aldığımızı belki 3-5 sene zorlayarak ödemeye çalışıyoruz. Şartlar belki öyle oluştu ama veren insan da kendine göre bir hesap ve plan yapıyor, değil mi? Dolayısıyla ödeyebileceğimiz, yapabileceğimiz kadar şeylerin altına imza atmamız veya sorumluluğunu yüklenmemiz gerekiyor. Karşı taraftaki insanı da rahatsız etmemek adına. Onun da bir düzeni var, bir hayatı var, bir yaşam alanı var. Dolayısıyla diyor, kullardan bir şey istediğiniz zaman kullar sizden kaçar. Ama siz Allah'tan bir şey istediğiniz zaman Allah size yaklaşır, siz Allah'a yaklaşırsınız. Bize tavsiyeleri budur ki Cenab-ı Hak'tan şartlarını yerine getirerek, yani sadece el açıp gönlümüzü açarak dua etmek yeterli mi? Hayır, değil. Gayret etmek şartıyla, cehd etmek şartıyla, mücadele etmek şartıyla Cenab-ı Hak'tan isteyeceğiz ama bu isteğin yerine gelebilmesi için makul isteklerde de bulunmak şartıyla kendimizde çalışmak ve mücadele etmek şartıyla Cenab-ı Hak inşallah hayırlı istek ve dileklerimizi, temennilerimizi inşallah kabul buyursun diye niyazda bulunuyoruz. Evet, notları karıştırırken dedim, Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah-u Teala Hazretlerinin bize öğrettiği dualar var. Değil mi? Nasıl dua edeceğiz? Çok şekilleri var. Çok dua etme yöntemleri, ifadeleri, kelamları, sözleri var. Ama şöyle baktığımız zaman efendim, hemen hepimizin çok iyi bildiği Kur'an-ı Kerim'in hemen başlarında, başında Fatiha suresi 1 ve 5. ayetler var. Nedir o? Bildiğimiz gibi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm.

Amin. Değil mi? Her gün namazlarımızda okuduğumuz Fatiha-i Şerif, Allah'a yalvarış ve yakarışlarımızda Fatiha-i Şerif'i okuyalım. Ne diyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd etmek, yani övmek ve övülmek alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Allah ki Rahmandır ve Rahim'dir. Ceza gününün malikidir. Hesap gününün sahibidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, bize bu yolu göster. Gazaba uğramışların, sapmışların, yoldan çıkmışların yolunu değil ey Allah'ım. Evet, dua değil mi? Evet, çok güzel bir dua. Hamd sana aittir Allah'ım. Din gününün, ahiretin ve dünyanın sahibi sensin Allah'ım. Ancak sana kulluk ederiz. İyyâke nâbudu. Ancak sana kulluk ederiz. Ve iyyâke nestaîn. Yalnız senden isteriz. Senden medet umarız. Ancak sen bizim isteklerimizi yerine getirebilirsin Allah'ım. Bize doğru yolu göster. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kulların var ya, o güzel kulların, hak dostların, hakikat dostların, güzel kulların, duası kabul olan kulların, sana nazı geçen kulların var ya ey Allah'ım, bizi de onların yolunda bulundur. Yoldan çıkanlar, raydan çıkanlar, azgınlıkta yarış edenler, kötülükte birbirini geçenler var ya, isyan edenler var ya, onların yolundan bizi ayır ya Rabbi. Bundan daha güzel dua olur mu acaba? Bakın, her gün namazlarımızda değil mi? 40 vakit namazda, rekatta. Ve nafile kılan dinleyicilerimiz vardır, var tabii ki. Onlar da ilaveler ile duha namazı, işrak namazı, kabir namazı, gece namazı dediğimiz teheccüd namazı, diğer nafile namazlar. Efendim, bunları da kılan kıymetli dinleyicilerimiz her rekatlarında Rabbimizden bu güzellikleri istiyoruz. Bu duaları ediyoruz. Fatiha. Evet, devam edeceğiz. Sonra Bakara suresi, hemen Fatiha'dan sonra gelen 67. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi en ekune minel cahilin. Euzu billahi en ekune minel cahilin. Sadakallahul azim. Ne demek? Bakara suresi 67. ayeti kerime. Diyoruz ki burada da cahillerden olmaktan Allah'ım sana sığınırım. Bakın, cahillerden olmaktan sana sığınırım. Yine Bakara suresi 127. ayet. Rabbena tekabbel minne
İnneke entes semi'ul alim. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Dua ayeti. Ne diyoruz burada da? Ey Rabbimiz, bizden sen kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Evet, devam edeceğiz. Kur'ani ifadeler ile dua ediyoruz. Hangi duaları nasıl okuyoruz? İnşallah güzel bir eser arası verelim. Yine kendi ilahilerimden

İlahileri okumaya çalışan bir kardeşiniz olarak her zaman bütün programlarımda söylerim. Televizyon programlarında da söylerim. Canlı yayınlarda hep söylemişimdir. İlahileri dinlerken Allah için sözlerine dikkat edelim. Sözler. Sözler ne söylüyor? İlahi ne güzel çalınmış, ne güzel ney taksimi yapılmış, ne güzel beste yapılmış, ne güzel sesli okumuşsun be abi, kardeşim, hocam. Bunlar tamam, güzel bir şey ama sözlere dikkat edelim. Sözler, çünkü bize onlar bir şeyler söylüyor.

Sararıp dalından düşen yaprakta, cami avlusunda, o son durakta,

0: Geç girilecek kara toprakta seni göremeyen gözü, seni söylemeyen sözü neyleyim dedi. Bir kır çiçeğinin ince teninde, can verdiğin o küçücük ceninde, Allah Allah, seni göremeyen gözü neyleyim. Ne kadar güzel ifadeler. Cengiz Numanoğlu abimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cenab-ı Hak makamını âli eylesin. Yaşarken kıymeti bilinmeyen, Bursa'da son dönemini, belki 25-30 senesini Bursa'da geçiren Antalyalı bir asker abimiz, ordudan emekli olmuş. Müthiş sözleriyle bizi gerçekten farklı yerlere götüren, şiirleriyle farklı atmosferlere sürükleyen bir dost, bir abi, bir büyüğümüz idi. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, tefekkür edilebilecek ve üzerinde belki saatlerce konuşulabilecek cümleler sarf etmiş. Mesut'cum bunlar benim değil diyordu. Ne kadar güzel bir şey ifade ediyordu. Hani derler ya, o güzel ses kimin acaba? Bülbüle ne fayda o güzel sesten? Sanma ki mutludur altın kafesten, diyor yine Cengiz abi. Hangi taç daha değerli hür bir nefesten? Vicdanı susturan servet ne gerek? Her şey var ama vicdanlar susmuş. Doğruluklar kapanmış üstü. Her şeyin var ama makamın var, mevkin var, rütben var. Titrin var, isminin önünde bir sürü şeyler var. Makamın, efendim, postun, bir sürü görürken dostun var ama Allah katında eğer hayırlı işin yoksa diyor, yanmışın. İnşallah hem bunları sahip olabilmek hem de bu güzelliklerle hayatımızı bezeyebilmek ne kadar güzel değil mi? Çok güzel tabii ki. Keşke bunlar aynı anda beraber kullanılabilse. O makam ve mevki, o rütbe insanı, hani amiyane tabirle söyleyeceğim, sarhoş etmese. Makam sarhoşluğu, sadece alkol alınca insan sarhoş olmuyor ki. Parayı görünce sarhoş olanlar, makam verilince sarhoş olanlar, efendim, rütbe alınca, belli bir sıfat verilince, kendisine yetki verilince de sarhoşluğa kapılanlar, nereden geldiğini unutan insanlara burada sesleniliyor. Sararıp dalından düşen yaprakta, o elbette ki yapraklar bir gün dökülecek değil mi? Yok, dökülmeyecek diyorsun. Varsa sonbaharda görüşürüz. Şimdi yemyeşil olan yapraklar, bakalım dalında bir tane kalacak mı? Hepsi dökülüyor. Sararıp dalından düşen yaprakta, cami avlusunda o son durakta. Allah Allah. Son durak. Abi koşturuyoruz ya. Daha işleri bitiremedik. Bitmez ki, bitmez. İşler bitmez. Daha çok yolumuz var. Çok mola vereceğiz daha. Çok duraklar geçeceğiz. Son durak. Hepimizin bir son durağı var. İleri gitmiyor. Bitti, tamam. Bir yerde bitiyor. Bütün yollar değil mi? Ondan ilerisine gitmeniz mümkün değil. Gitmemiz mümkün değil. İşte o son durağa gelmeden önce güzel yerlerde inip değerlendirenlerden eylesin Rabbim inşallah hepimizi. Hepimizi istikamet üzere daim eylesin. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu yolda daim eylesin. Bakın Bakara suresi 128. ayet. Hani böyle söylüyorum da belki not alanlar vardır. Daha sonra oradan okuyabilirsiniz. Fatiha suresi 1-5 ayetler. Bakara suresi 67. ayetler, Bakara suresi 127. ayet. Evet, devam ediyoruz.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
0: Evet, umre programına davetlisiniz kıymetli dostlar. İsmet Gödel hocamızın kafile başkanlığında Siyer Umresi. Yani burada neler olmuş, neler yaşanmış. Çünkü sonuç itibariyle bir ibadettir umre. Asıl olan önce ibadetin hakkını vererek Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, o mübarek ve mukaddes topraklarda ibadete yoğunlaşarak, başka şeylerle çok fazla meşgul olmadan gelen kardeşlerimizden çok duyuyoruz. Ah, kıymetini bilemedik. Çarşıda, pazarda fazla zaman geçirdik. Buradan gitmeden önce zaten hep bunlar söyleniyor, aktarılıyor ama illaki işte bu insanımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, böyle şeylere meyyal oluyoruz hepimiz. Hepimiz öyleyiz ama sadece. Yani bir takım insanları suçlamak çok doğru olmaz. Kardeşlerimizi, ablalarımızı, abilerimizi hediye almak istiyorlar ama çok fazla vakit geçirmeden, hani giderken gelirken ibadetleri aksatmadan, eğer bir vakit namazı orada kaçırabilirsek Kabe-i Muazzama'da hediye alacağım, torunlara şunu bunu alacağım diye orada burada vakit geçirirsek, burada 100 bin rekat kılsak, 100 bin rekat oradaki bir rekata denk gelmiyor çünkü. Yani burada anlamı şöyle var, ibadeti yapıyoruz Cenab-ı Hak kabul buyursun ama orada, burada kıldığımız 2 rekat sabah namazı orada 100 bin, 200 bin rekat kılmış gibi değer veriliyor ya. Bunun sen kazanacaksın ya, bunun sevabını. Kim kazanacak? Namazı kılan. Yani sen. Kim kılıyorsa o kazanacak. Senin kazançlı olmanı söylüyoruz, söyleniyor. Ha, bunlara dikkat etmek lazım. Kimin için? Kendimiz için. Oraya ibadete giden kardeşlerimiz için bunlar çok önemli. İnşallah Rabbim böyle dolu dolu ibadet yaparak, Mahmut Kılınç hocamızın da rehberliğinde, İsmet Gödel hocamızın rehberliğinde, Mesut kardeşimizin de iştirakiyle, onun da sohbetleri sadece ilahiler değil, o ibadet coşkusunu sizlere katarak, katkı koyarak inşallah güzel bir şekilde dolu dolu, elhamdülillah öyle bir umre yaptık ki yani müthiş oldu, çok güzel oldu. Allah kabul etsin, neşesi ve muhabbetiyle dönenlerden eylesin. Bakara suresi 128. ayet. Estağfirullah. Bismillah. Rabbena ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten ve müslimeten lek diye devam ediyor. 128. ayeti kerime. Burada ne diyoruz? Dua ediyoruz ya Rabbimize. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Yani çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunlarımızı, onları da sana boyun eğenlerden kıl. Ne güzel değil mi? Hem kendimiz için dua ediyoruz, hem de evlatlarımız, ailemiz için dua ediyoruz. Erkeksen hanımın için, çocukların için, torunların için. Hanımefendiysen eşin için, çocukların için, evlatların için, torunların için. Bu duayı hepimiz birbirimize ediyoruz. Rabbena ve cealna müslimeyn ve leke min zürriyetine ümmeten müslimeten lek. Neslimizden sana itaat eden evlatlar, torunlar ver. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Vetüb aleyna inneke entet Tevvaburrahim. Tövbeleri çokça kabul eden sensin Allah'ım. Bakara suresi 201 ayet. Bakara suresi 201. Tahiyyete oturuyoruz. Namazlarda ayakta kıyam, kıraat, rükû, sucud, oturma. Burada okuduğumuz, hepimizin çok iyi bildiği 201. ayet. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Değil mi? Salli barik dualarından sonra bu ayet-i kerimedir. Bakara suresi 201. Rabbena atina fid dünya. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Ne kadar kısa ve öz. Hep okuyoruz bunları. Selam vermeden önce Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Hatta biraz daha devam ediyoruz değil mi? Rabbena filli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hesab. Ey Rabbimiz, biz hem bu dünyada, bak hem dünyada istiyoruz, isteyeceğiz tabi, İyilik istiyoruz Allah'tan, hoşluk istiyoruz. Kötülere fırsat vermesin diye dua ediyoruz. Kötü ruhlu insanların vesvesesinden, şeytan aleyhilanenin mekrinden, nefsi emmarenin kötülüğünden, şeytan ruhlu insanların şerlerinden Allah'ım bizi koru diyoruz. Bize dünyada iyilik vereceğin gibi ahirette de Allah'ım bize iyilik ver ve bizi de cehennem azabından koru. Evet. Ne güzel değil mi? Elhamdülillah. Bakara suresi 250. ayet. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafiri. Bakara 250. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır, kafirlere karşı da bize, din düşmanlarına karşı bize de yardım et ey Allah'ım. Ey Allah'ım. Evet, Bakara suresi 286. Hepimizin yine çok iyi bildiği yatsı namazlarından sonra hoca arkadaşlarımız, yani cami görevlileri, İmam Hatip kardeşlerimizin okuduğu Emener Resulü var biliyorsunuz. Emener Resulü bime ünzile ileyhim rabbihi vel müminin. 286. ayeti kerimeden aldık alıntı. Rabbena la tuâhizna in nesina ev ahtakna diye devam ediyor. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhamminna ma la taqatenena bih. Ve'fu anna ve'fir lana ve'rhamna inneke ve'rhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.

Sadakallahülazim. Evet, böyle bazen içimden gelince de okumak istiyorum. Makamlı. Manalarını düşünerek bunları okuduğumuz zaman bize faydası var. Dinlediğiniz zaman size faydası var. Ne diyor? 286 Bakara. Rabbimiz, unutursak, hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Ente Mevlana. Sen bizim Mevlamızsın. Fensurna alel kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna karşı bize de yardım et. Amin. Evet, Bakara suresindeki seçtiğimiz ayetler bunlar. Ali İmran suresinde de dua ayetleri var. Onları da inşallah şimdi bir eser arasından sonra yayınlayacağım, okuyacağım size. Şimdi bizim herhalde bir 10 sene falan oldu galiba bu kardeşlik, birlik ve beraberlik adına. Türkiye'de yaşıyoruz, Türk vatandaşıyız, Müslüman kimliğimiz var ama bu topraklar bize emanet bırakılmış. Bir eserimiz var, Türkiye'm diyor, Türkiye'm. Türkiye'yi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, canımız Türkiye'miz. Onunla ilgili bir eser yapmıştık. Bestesi yine çok kıymetli. Bestekar Türkiye çapında meşhur Kemal Taşseçme hocam yaptı. Bu meydanlarda çok okuduk bunu. Fomora Meydanı'nda, İnegöl'de, Kemalpaşa'da, İstanbul'da, Orhan Gazi'de, Gemlik'te, Bursa bölgesi olduğu için söylüyorum bunları. Türkiye'm eserimizi inşallah size dinletmek istiyorum. Allah izin verirse hep beraber dinleyelim. Eserden sonra tekrar Türkiye olduğu için biraz böyle Mehter Marşı formatında gibi Türkiye mozaiğini de anlatıyor. Hep beraber dinleyelim. Tekrar buradayız inşallah.

0: Evet, evet Türkiye'm, Türkiye'm, benim güzel Türkiye'm. Evet, Mehter Marşı formatında birlik ve beraberliğimize dem vurmak adına bu eseri de yapmış idik. Tabii sözler değil mi farklı, bir karış toprağına, bir yudum suyuna, ey cennet memleketim canlar feda uğruna. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Sunni'si, Alevi'si. Biz canız, biz kardeşiz, bölemez kimse bizi. Hani Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya, kardeşlik duygularımızı zedelemeye çalışanlara bir mesaj idi bu. Tabii ki Mehter bizim çok önemli musiki topluluğumuz. Ben de Bursa Mehter takımında 40 yıldır hizmet eden birisiyim. Yönetim kurulu üyesiyim. Yöneticiyiz orada da aynı zamanda. Evet, bu akşam da Allah izin verirse Bursa Mehter takımı yine Fransa'ya bir dizi konserler vermek üzere gönderiyoruz. Ülkemizi, Türkiye'mizi, Türk bayrağımızı, İstiklal Marşımızı orada dillendiriyorlar. Başarılar diliyorum sevgili arkadaşlarımıza, sevgili dostlarımıza. Buradan hayırlı yolculuklar olsun. Bu eser de bu vesile oldu. Milli duygularımızı da en azından böyle kabartmış oldu. Birlik ve beraberlik mühim olan budur. Kardeşiz hepimiz. Bir arada yaşıyoruz. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmeye, iyilikleri tavsiye etmeye devam edeceğiz. Efendim bugün programımızda tasavvuftan inciler, esintiler başlığı altındaki programlarımızda tabii insan hayatına dokunmak, insan olgunlaştırmak, güzelleştirmek, Cenab-ı Hak karşısındaki sorumluluğumuzu bilmek, tabii Cenab-ı Hakk'a kulluk bilincine insan erince Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata, canlılara da iyi davranmaya başlıyor. Onlarla da hoş geçinmeye başlıyor. Yaratılanı sevmeye başlıyor yaradandan ötürü. Bu duygu ve düşünceyi bize kim veriyor? Hazreti Allah veriyor kalbimize. İnsanları sevmek, insanlara merhamet, sevgiyle yaklaşmak ve onları aynı potada eriterek birliğimizi, beraberliğimizi, dilliğimizi sürdürmek. Yoksa başka ne derdimiz olacak ki? İşte geldik dünyaya. Nureddin Cerrahi Hazretlerinin efendim postnişinlerinden son dönem. Tabii bizler sohbetlerine son dönemde yetiştik. Muzaffer Ozak Efendi Hazretleri bir sohbetinde öyle demişti. Yavrum, hayat o kadar kısa ki ömür dediğimiz şey, ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Bu kadar. Hayata bir bakıyorsun, yaşanmışlıklar, geride kalanlar, beklentiler, yapılacak işler, yapamadıklarımız, yapmaya çalıştıklarımız vesaire vesaire. Yani bir tamamlamadan, bir taraf eksik kalarak bu dünyadan ahirete göç ediyoruz. En azından bu göç esnasında arkamızdan, ya mahallemizden öyle güzel bir insan geçti ki, öyle güzel bir abimizdi ki, ya arıyoruz onu ya, gerçekten onu özlüyoruz. O kadar güzel bir ablamız idi ki, gittiği her yeri şenlendirir, pozitif enerjisiyle hepimize muhabbet tohumları ekerdi. Güzel insandı, güzel bir dost idi. Dedirtmek ne kadar güzel bir şey. Cenab-ı Hak bizleri de o güzel dostlarından eylesin. Arkamızdan böyle güzel kelamlar edenlerden eylesin. Bugün Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetleri daha var. Daha yani çok var ama zaman yetmiyor ya. Onları başka programlarda da yine Allah izin verirse gündeme getiririz. Şöyle ben tekrar hatırlatmak için söyleyeyim. Bazı kardeşlerimiz hani yazalım gibi ifadeler kullanıyor. Fatiha suresi, hani bildiğimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bir 5 ayet zaten, onu bildiğiniz gibi kısa. Fatiha suresini okuyabiliriz. Bakara suresinin 67. ayet-i kerimesini okuduk, onu açıkladık. Bakara suresi 67. ayet. Yine Bakara suresinin 127. ayetini okuduk. Hemen arkasından Bakara suresi 128. ayet-i kerimeyi okuduk. Daha sonra Bakara suresi 201. ayet-i kerimeyi okuduk. 201. Daha sonra Bakara suresi 250. ayet-i kerimeyi okuduk. Son olarak da yine Bakara suresinin 286. ayet-i kerimesini, son ayet o, yani Bakara suresi tek bir ayet daha doğrusu, Emener Resulü olarak bildiğimiz, yatsı namazlarından sonra genelde öyle okunuyor, ama başka zaman okunmaz mı? Tabii ki okunur. Kur'an her zaman okunur. Her yerde okunur. Namazda okunur. Namazdan sonra okunur. Çünkü bunlar dua ayetleri. Emener Resulü'nün son ayetini de, 286. ayet-i kerimesini de okuduk. İnşallah daha sonra vaktiniz olur, müsait olursanız buradan siz de okuyabilirsiniz. Tefsirinden, mealinden kendiniz de takip edebilirsiniz. İnşallah Cenab-ı Hak ne diyor? Bana dua edin, ben de size icabet edeyim diyor. Cenab-ı Allah bunu söylüyorsa bizim de buna icabet etmemiz, Allah'tan her şeyi istememiz, Rabbimize elimizi açmamız, gönlümüzü açmamız, Allah'ım senden istiyoruz, senin yardımına ihtiyacımız var, bizi doğru kullarından, iyi kullarından, sırat-ı müstakim üzere olanlardan eyle. Sadece bizi mi değil, ailemizi de eyle. Sonra çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunlarımızı da eyle. Çünkü bu dua sürekli devam ediyor. Bize büyüklerimiz dua etti. Anamız, babamız, Allah gani gani rahmet eylesin, ahirete göç eden kardeşlerimizin anne baba tarafından göç etmişler varsa, ki mutlaka var, hepimizin var, yaşayanlara da Allah hayırlı bereketli ömürler versin. Onlar bize dua etmiş, biz de kendi evlatlarımıza dua ediyoruz, torunlarımıza dua ediyoruz. Zaten ayet-i kerimelerde de bu var, benden zürriyetimden de hayırlı insanlar gelsin Allah'ım, onları da namaz kılanlardan eyle, yolunda gidenlerden eyle, doğrulardan eyle, hoş kullarından eyle diyerek dualarda bunlar da yerini almış. İnşallah Rabbim bu dualarımızı gönülden yaparak kabul olunan duaların arasına katıversin. Bakın işte umrede, mukaddes topraklarda yapılan ibadetler ve taatler, tabii çok farklı ortamlarda Rabbimizin huzurunda, o beytim dediği, evim dediği yerde dualar daha çabuk kabul olunuyor. Gece yapılan, teheccüd vaktinde yapılan dualar çabuk kabul oluyor. Anne baba duası çabucak kabul oluyor. Mazlumların, zulme uğrayanların duaları çabucak kabul oluyor. Bunlara dikkat ederek inşallah bizler de istikamet üzere devam edelim. Programımızı da yavaş yavaş tamamlıyoruz. Allah izin verirse, Cenab-ı Hak müsaade ederse, efendim pazartesi günü yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı murad ediyoruz. İstanbul gezimiz ve konser organizasyonları için de radyomuzdan bilgi sahibi olabilirsiniz. Temmuz ayındaki umre programı için de Mahmut Hocam burada radyoda size her konuda bilgi akışı sağlıyor, sağ olsun, var olsun. Buraya da gelerek çay ikramını da alarak daha doğru bilgilere sahip olabilirsiniz. Bu vesileyle hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Kendine layık kul, Habib-i Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olabilmeyi, hayırlı nesillerden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin efendim. Selametle kalın, hoşça kalın.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları
4: Bursa ve çevresi için öğle

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.
9: İbn-i Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz.

0: Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073. 0540 224 1073.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: haber, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemün, adlun, kuddus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zel Celali vel İkram, ya Hay, ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
0: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr.
2: Bir an için hayatında başına gelen her şeyin iyisiyle kötüsüyle çok özel ve derin bir anlamı olduğunu hayal et. İnanması zor gelebilir, değil mi? Öyleyse kalbini ve zihnini hazırlayarak dinle. Çünkü bugün duyacakların olaylara, acılara ve sevinçlere bakış açını sonsuza dek değiştirebilir. Hiç kendine bazı şeylerin neden senin başına geldiğini, neden bazen her şeyin ters gittiğini sordun mu? Yarının bize ne getireceğinden korkmamıza gerek yok. Çünkü biliyoruz ki O her şeyi görüyor ve mutlak bir adaletle eğiliyor. Bizim yegane koruyucumuz, hami ve sahibimiz, O şefkatli ve kudretli sultandır. Bu idrak bize sarsılmaz bir emniyet duygusu verir. Bizim kaderimiz, şefkati her şeyi kuşatan, gücü her şeye yeten bir Yaradan'ın ellerindedir. Yani hayatımızda hangi fırtına koparsa kopsun, dümenin O'nun ellerinde olduğunu, her bir ayrıntıyı büyük bir özenle işlediğini ve O'nun mutlak hakimiyetinin asla ama asla sarsılmayacağını bilerek ruhumuzu huzura teslim edebiliriz. Eğer bugün dünyanın veya kendi hayatının gidişatı yüzünden nefesinin daraldığını, omuzlarının çöktüğünü hissediyorsan, şu hakikati hatırla. Allah arşın Rabbidir. O'nun mülkü ve kudreti her şeyin üstündedir. Ve sen, bu ilahi himayenin altında, o kusursuz kontrolün huzuruyla derin bir nefes alabilir, kalbini dinlendirebilirsin. Sana bir soru sormak istiyorum. Hayati kararlar vermenin, yol ayrımlarında kalmanın ağırlığı altında hiç ezilmiş hissettin mi? Hani o, her şeyin senin yapacağın seçime bağlıymış gibi hissettiğin, eğer yanlış yolu seçersen, tüm dünyanın başına yıkılacakmış gibi gelen o boğucu anlar. Tasavvufun temel taşlarından olan tevekkül sırrı, tam da bu anlarda bizim imdadımıza yetişir. Yolunu, halini, kararlarını tamamen Allah'a bırak. Ona güven ve O senin için en güzelini eyleyecektir. Bu sadece yüzeysel bir tavsiye değil, omuzlarında taşıdığın o dünyanın yükünü bırakıp, her şeyin kontrolünü kainatın sahibine teslim etmen için ilahi bir davettir. Yolunu Allah'a emanet etmek, alelade, aceleyle edilmiş bir duadan çok daha fazlasıdır. Emanet etmek kelimesinin kökünde çok derin bir teslimiyet yatar. Sadece bana yardım et demek değil, tüm kaygılarını, umutlarını, korkularını ve arzularını kendi cüz'i iradenden çıkarıp O'nun külli iradesine, O'nun şefkatli ellerine bırakmaktır. Ne kadar parlak zekalı ve iyi niyetli olursak olalım, O'nun ilahi rehberliğine muhtaç olduğumuzu idrak etmektir. Ve bu bazen kendi insani sınırlarımızı, Allah'a olan o güzel muhtaçlığımızı kabullenmeyi gerektirir. Bizim aklımız sınırlı, vizyonumuz dardır ama O'nun hikmeti sonsuz ve kuşatıcıdır. Emanet etmek işin sadece ilk adımıdır. Hemen ardından çok daha zorlu olan bir sınav gelir. Güvenmek ve dürüst olalım. Pek çoğumuzun gerçek anlamda tökezlediği yer burasıdır. Çünkü Allah'a güvenmek, her zaman anında sonuç almak veya olan biten her şeyin mantığını hemen kavramak demek değildir. Güvenmek çok daha öte bir makamdır. Gökyüzü kapkara olduğunda, etrafta hiçbir ışık süzmesi yokken bile onun arka planda senin için çalıştığına dair o sarsılmaz eminlik halidir. Her şey derin bir sessizliğe büründüğünde veya işler senin kurduğun o güzelim hayallerin tam tersi istikametinde gittiğinde bile ona itimat etmektir. Kabul edelim, işler planlarımızdan saptığında güvenmek nefse çok ağır gelir. Ama Allah tam da o kırılma noktasında bile ona dayanmamızı ister. Çünkü onun çizdiği rotalar kusursuzdur. İlahi müjde açıktır. Sen ona tevekkül edersen o sana yetecektir. Ancak burada idrak etmemiz gereken ince bir sır var. Allah her zaman bizim beklediğimiz, bizim dikte ettiğimiz şekilde eylemez. Onun eylemleri her daim iyi, güzel ve mükemmel olan o ilahi rızasıyla uyumludur. Ancak bizim nefsimizin arzularıyla her zaman örtüşmeyebilir. Çoğu zaman bir problemin bizim istediğimiz şekilde çözülmesi için yalvarırız. Ama onun bize vereceği cevap çok daha hayırlı ve muazzamdır. O an, o kısıtlı bakış açımızla bunu fark edemeyebiliriz. Fakat Allah'ın hayatımıza her dokunuşu, sonunda kalbimizi sekineyle dolduran, bizi asıl yaratılış gayemize bir adım daha yaklaştıran ve ruhumuzu manen olgunlaştıran meyveler verir. Çünkü Allah'ın hayatımızdaki ilahi tasarrufu ve sanatı, sadece acil bir sorunu çözüp geçmekten ibaret değildir. O bizim iç dünyamızı, karakterimizi, imanımızı, o eşsiz kalp aynamızı parlatmak için çalışır. İşte tam bu noktada sabır ateşiyle sınanırız. Allah'ın vaktini, o ilahi vaktin gelmesini beklemek, imanımızın en çetin sınavlarından biridir. Çoğu zaman aceleciyizdir. Sorunlar hemen çözülsün, acılar hemen dinsin isteriz. Fakat Allah bizi beklemeye davet eder. Bu bekleme pasif, umutsuz bir bekleyiş değildir. Aksine, onun zamanlamasının kusursuz olduğuna tam bir teslimiyetle inanılan, son derece aktif ve canlı bir iman eylemidir. Biz o bekleme odasındayken, Allah bize sadece çıkacak sonuca değil, sürecin kendisine de güvenmeyi öğretir. Bizi yontar, nefsani arzularımızdan arındırır, bizi o büyük lütfa layık hale getirir. Ve o ilahi vakit geldiğinde, onun müdahalesi sadece aklımızı kemiren o endişeyi yok etmekle kalmaz. Aynı zamanda bizi kendi rızasına çok daha yakın bir makama taşır. Tevekkül, bir kere yapılıp kenara bırakılacak bir eylem değildir. Bu, her sabah yeniden verilmesi gereken bir karardır. Sürekli bir iman pratiğidir. Her gün yeni dertler, yeni korkular, yeni kararlarla yüzleşiriz. Ve her gün tüm o ağırlıkları yeniden ve yeniden Allah'ın o şefkatli kudretine teslim etme fırsatımız vardır. Bunu gerçekten başardığımızda içimizde o akıl almaz ferahlığı hissetmeye başlarız. O, her şeyi kontrol altında tutma zorunluluğunun verdiği stresi alıp götüren, her şeyin onun hükmü altında olduğunu bilmenin verdiği o derin özgürlük ve nefes alma hissidir. Günlük yaşamın koşturmacası içinde bu, sırtındaki dağları indirmek demektir. Artık o zor kararların ağırlığını tek başına omuzlamak zorunda değilsin. O sana yol göstermek, aklının ucundan bile geçmeyen kapıları aralamak, farkında bile olmadığın belaları senden def etmek ve en sert fırtınaların tam ortasında bile kalbine tarifsiz bir barış indirmek için yanı başındadır. Her sabah gözlerini açtığında, Allah benim için eğleyecek, sarsılmaz inancıyla yaşamaya başlamanın nasıl bir his olduğunu hayal edebiliyor musun? Ve o eylemeye başladığında, bazen senin kurduğun planları yerle bir etse bile, bunun sadece senin mutlak iyiliğin için olduğunu bilmenin o eşsiz rahatlığı. Bu yüzden bugün, eğer kararsızlıklar içinde boğuluyorsan, omuzlarındaki yük nefes almanı zorlaştırıyorsa ya da geleceğin sisi gözlerini korkutuyorsa, seni İbn Arabi'nin o engin denizine davet ediyorum. Yolunu Allah'a emanet et, kendi aklının sınırlarından çık ve ona güven. Çünkü sana yemin ederim ki, şu an o yolu net göremesen bile, Allah çoktan senin için eylemeye başlamıştır bile. Dikkat ettin mi? Hepimiz zaman zaman hayatımızdaki her bir detayı, her bir zerreyi kontrol etme dürtüsüne kapılıyoruz. Sanki dizginleri bir an olsun gevşetsek, at şaha kalkacak ve her şey darmadağın olacakmış gibi korku dolu bir his içindeyiz. Ancak tasavvufi bilgeliğin özü bize bambaşka, nefsi paramparça eden bir talimat verir. Bütün kalbinle ve zerre kadar şüphe duymadan Rabbine tevekkül et. Sadece kendi aklının kısıtlı terazisine dayanma. Attığın her adımda onun rızasını gözet. O zaman Allah, senin yürüdüğün sarp yolları sırat-ı müstakime, en aydınlık ve düz yola çevirecektir. Ve işte imtihanın en büyük arenası burasıdır. Allah'a sadece sular durgunken veya her şey tıkırında ilerlerken değil, fırtınanın en şiddetli anında, kalbinin tamamıyla, hiçbir şart öne sürmeden ve hiçbir şüphe kırıntısı barındırmadan güvenmek. Bunu sözlerle ifade etmek ne kadar kolaysa, gerçek hayatta tatbik etmek o denli zordur. O kontrol etme arzusunu bırakmak, yıllardır sırtımızda taşıdığımız o zehirli kaygıları fırlatıp atmak hiç kolay değildir, değil mi? Sanki her an her sorunu kendi aklımızla, kendi zekamızla çözmek zorundaymışız gibi görünmez bir savaşın içindeyiz. Ama meselenin aslı, kilit noktası şudur. Allah'a güvenmek, gerçekten bırakabilmeyi, teslim olabilmeyi gerektirir. Endişeleri bırakmak, dizginleri elinde tutma kibrini bırakmak, ben bilirim vehminden sıyrılmak. Çünkü dürüst olalım, bunca çabamıza, bunca planımıza rağmen her şeyi kontrol edemediğimizi defalarca tecrübe etmedik mi? Allah bizi parçalı değil, tam ve eksiksiz bir teslimiyete çağırıyor. İçinde pazarlık olmayan, saf bir imana davet ediyor. Kalbimizi bütün ağırlığıyla onun kudret eline bıraktığımızda, aslında taşımak için yaratılmadığımız, fıtratımıza aykırı o ezici yükten de kurtulmuş oluyoruz. İnsan aklı ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar tecrübe biriktirirse biriktirsin, sonludur ve sınırları vardır. Bazen nefsimize aldanıp her şeyi en iyi bizim bildiğimizi, tecrübelerimizin bize her kapıyı açacağını sanmayı çok severiz. İşte tevazunun tam bu noktada o cüz'i aklı güzellikle külli aklın önünde teslim etmesi gerekir. İnsan aklı sınırlıdır. Biz koca bir okyanusun sadece yüzeyindeki köpüğü görürken, Allah okyanusun ta dibindeki incileri ve tüm sınırlarını aynı anda görür. Bazen kendi kısıtlı algımıza ilahi hikmetten daha çok bel bağlarız ve asıl ayağımızın tökezlediği, yüzüstü kapaklandığımız yerde tam olarak burasıdır. Allah'ın hikmeti sonsuz ve kuşatıcıdır. O geçmişi, şimdiyi, geleceği bir bütün olarak bilirken, bizim elimizde hikayenin sadece ufacık bir parçası vardır. O halde neden her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen, kalplerin en gizli niyetlerine vakıf olan Yaradan'a güvenip, o sınırlı ve fani aklımıza yaslanmaktan vazgeçmiyoruz? Bu hakikat bize şunu haykırıyor. Allah hayatımızın sadece kriz anlarında, başımız fena halde sıkıştığında başvuracağımız bir acil çıkış kapısı değildir. O aldığımız her nefeste, attığımız her adımda hayatımızın tam merkezinde olmak ister. Onu her yolda tanımak, sadece büyük ve hayati meselelerde değil, günlük hayatı

bahçesine dönecek demek değildir. Bunun gerçek manası, en karanlık ormanlardan geçerken bile Allah'ın o nuruyla bize rehberlik edeceği, zihnimizi berraklaştıracağı ve hatta bazen felakete giden o inatçı rotamızı zorla değiştireceğidir. Bu, olan biteni anlamadığımız anlarda bile onun usta bir kaptan gibi dümeni doğru yöne kırdığına itimat etme sürecidir. Bazı zamanlar Allah yolundaki engelleri bir anda kaldırır. Bazen de o engeli aşman için sana aşılmaz gibi görünen bir dirayet ve hikmet bahşeder. Ve bazı durumlarda seni kendi planladığın rotadan tamamen saptırıp, senin hayal dahi edemeyeceğin çok daha muazzam bir güzelliğe doğru savurur. Allah'a gerçekten tüm hücrelerinle güvendiğinde, göğsünden inanılmaz bir yükün kalktığını hissedersin. Her sorunu kendi zekanla çözmek zorunda olmanın o boğucu baskısı bir anda buharlaşıp uçar. Allah'ın mutlak kontrolde olduğunu bilmenin verdiği o derin huzurun dünyada eşi benzeri yoktur. Kararlarımızda Allah'ın rızasını gözettiğimizde, kendi irademizi O'nun kusursuz muradıyla aynı hizaya getirmiş oluruz. Ve bu, dünyanın tüm hazinelerinin bile satın alamayacağı bir emniyet duygusu verir. Pratiğe dökecek olursak, Allah'a güvenmek, belirsizlik denizinde boğulurken, kendi sığ çözümlerimize tutunmak yerine O'nun kılavuzluğunu talep etmektir. Karar alma mekanizmamızı tamamen ilahi olana bağlamaktır. Hayatımızın en minik detayından en devasa sorununa kadar her alanda O'nun hükmünü tanımaktır. Ve biz bunu yapmayı başardığımızda, O'nun o kısıtlı vizyonumuzla göremediğimiz yollarımızı nasıl ustalıkla dümdüz ettiğini, bizi nasıl selamet menziline çıkardığını hayretler içinde izlemeye başlarız. En nihayetinde her şey şu mutlak gerçekte toplanır. İlahi bilgelik, insan aklından ve tedbirinden sonsuz kere daha üstündür. Kendi aklımız yetersiz olduğu için değil, Allah bizim o sınırlı gözlerimizle göremediğimiz dağların arkasını gördüğü içindir. O'nun bakış açısı sonsuzdur. Kendimizi O'nun o engin hikmetine teslim ettiğimizde, adımlarımızın bizi ulaşabileceğimiz en hayırlı, en güzel akıbete götüreceğinden zerre kadar şüphe etmemeliyiz. Çünkü günün sonunda, her adımımızda Allah'ın rızasını aramak sadece kararlarımızı değil ruhumuzu ve bütün bir hayatımızı baştan aşağı dönüştürür. Allah tarafından yeryüzüne bir halife olarak gönderildiğimiz, ta ezelden murad edildiğimiz gerçeği üzerine derin derin tefekkür ettiğimizde, bunun asla tesadüfi, sıradan bir olay olmadığını idrak etmek insanı hayrete düşürür. Allah bizi kendi isim ve sıfatlarının bir aynası, o en derin ilahi muhabbetin bir tecellisi olarak yaratmıştır. Düşünsene, O'nun senin varlığını dilemesi keyfi bir karar değildir. Çok ince işlenmiş, şefkatle örülmüş muazzam bir ilahi tasarımın, o ezeli takdirin bir parçasıdır. Her birimizin sonsuz nizamın içinde dolduracağı bir boşluk, gerçekleştireceği biricik bir gaye vardır. Bu bilinç bize, dünyanın bize biçtiği tüm sahte değerlerin çok ötesinde, sarsılmaz bir kimlik ve tarifsiz bir değer duygusu bahşeder. Ancak kader ve ezelde belirlenmiş olma kavramı, aklımızda sıkça soruların uçuşmasına da sebep olur. Gerçekte ezelden belirlenmiş olmak, takdir edilmiş olmak ne manaya gelir? Kader Allah'ın mutlak hakimiyetinin ve sonsuz ilminin fiiliyata dökülmesidir. O, sonsuz hikmetiyle hayatlarımız için kusursuz bir senaryo çizmiştir ve her birimiz bu ulu senaryonun içinde ilmek ilmek dokunmuşuzdur. Fakat bu noktada çok ince ve hassas bir denge vardır. Allah bize aynı zamanda cüz'i iradeyi, seçme özgürlüğünü lütfetmiştir. O kusursuz muradını bize zorla, cebren dayatmaz. Aksine bizi o ilahi iradeyle birlikte yürümeye, o şahane nakışın bir parçası olmaya sevgiyle davet eder. Ruhsal gelişimimiz, bu dünyadaki misyonumuz, her şeyimiz o ilahi çağrıyla ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Ve biliyor musun, Allah'ın her şeyi ama her şeyi kontrol altında tuttuğunu bilmek, insanın içine serin sular serpen bir tesellidir.

Kainatta rüzgarın savurduğu bir yapraktan senin hayatındaki en sarsıcı anlara kadar hiçbir şey onun takdirinin dışında cereyan etmez. İşlerin çığırından çıktığını, her şeyin paramparça olduğunu düşündüğün o en acımasız anlarda bile Allah tahtındadır ve hakimiyet ondadır. Bu sarsılmaz gerçek, kalplerimizi derin bir sükunetle doldurmalıdır. Zira durumun ne kadar kaotik görünürse görünsün, Allah o hikayenin sonunu çoktan ezel defterine yazmıştır bile. Hayatındaki her zerrenin, her olayın bir amacı vardır. Yaşanmış ve israf edilmiş hiçbir an, hiçbir anlamsız ıstırap yoktur. Tecrübe ettiğin her durum, Allah'ın senin için biçtiği tasarımın bir parçasıdır. O an ateşin içindeyken bunu görmek neredeyse imkansızdır. Ama dönüp de geriye doğru baktığında taşların nasıl yerine oturduğunu, hepsinin o büyük ve anlamlı hikayeye nasıl hizmet ettiğini görüp hayretler içinde kalırsın. Bizler ilahi tecellinin birer aynasıyız. Ve bu idrak en sıradan, en monoton görünen günlerimize bile bakışımızı tamamen değiştirir. Artık rüzgarda savrulan kuru bir yaprak gibi kör tesadüflerin peşinde değil, Allah'ın o mükemmel ve estetik nizamının içinde emin adımlarla yürüdüğümüzü biliriz. İlahi irade, içinde sayısız hikmetler barındıran eşsiz bir hazinedir. Ve bilmelisin ki Allah'ın takdiri her daim güzel, makbul ve kusursuzdur. Asıl zor olan, aklımızın sınırlarını aşan, bize ters gelen şeyleri yaşadığımızda o iradeye tam teslimiyet gösterebilmektir. Ancak onun muradına duyduğumuz bu sarsılmaz itimat, Allah'ın asla hata yapmayacağı gerçeğiyle bize büyük bir güvence sağlar. Onun bizim için uygun gördüğü şey, her zaman tartışmasız bir biçimde en hayırlı olandır. Biz bunu ilk anda o bulanık nazarlarımızla göremesek bile, ruhani kimliğimiz, kainatın Rabbi tarafından bizzat istenmiş ve bu yeryüzüne emanet edilmiş olduğumuzu bildiğimizde asıl şeklini alır. Biz sıradan, tesadüfen var olmuş varlıklar değiliz. Biz, o yüce sultanın, o ezeli muradının bir parçası olmak üzere şereflendirilmiş has kullarıyız. Ve bu gerçek her şeyi, tüm kainatı, algılayış biçimimizi değiştirir. Allah'ın bizi belirli bir gaye için var ettiğini bilerek yaşamak, hayatımıza sarsılmaz bir yön, derin bir anlam katar. Sadece zaman öldürmek, gün doldurmak için bu dünyaya fırlatılmadık. Yerine getirmemiz gereken ulvi, ilahi bir görevimiz var. Ve bu şuur, hayatımıza sonsuzlukla eşdeğer bir ağırlık kazandırır. Bunu tüm benliğimizle idrak ettiğimizde, içimizi kemiren o vesveseler, kaygılar, puf diye sönüverir. Çünkü artık her şeyi, ama her şeyi tek başımıza çözmek, sınırlı beşeri aklımızla kontrol etmek zorunda olmadığımızı anlarız. Direksiyonun asıl sahibinin Allah olduğunu, onun rotasının şaşmayacağını bilmek en büyük hürriyettir. Kendi başımıza her şeyi halletmeye çalışmanın verdiği o felç edici stresten, o ağır kaygıdan kurtuluruz. Bütün soruların cevabı bizde olmasa da, onun tüm cevaplara sahip olduğuna iman ederek, onun sonsuz hakimiyetinin gölgesinde dinleniriz. Manevi selametimiz, ruhumuzun uyanışı da bu ilahi takdirin ayrılmaz bir parçasıdır. Allah bizi bu dünya zindanında ruhumuzu arındırmak, bizi insanı kamil seviyesine ulaştırmak, ilahi nura ayna olmak üzere takdir etmiştir. Onun tasarısı sadece bu dünyayı değil, ruhumuzun tekamülünü ve ebedi olgunluğunu da kapsar. O içimizde, kalbimizin en derin köşelerinde çalışmakta, bizi sonsuzluğa doğru şefkatle sevk etmektedir. Ve bu bize muazzam bir kesinlik verir. Bizim akıbetimiz, onun o ezeli planında güvence altındadır. Ve hiçbir dünyevi güç, bizi onun o şefkatli himayesinden çekip koparamaz. Peki bu derin hakikatlerin aydınlığında nasıl bir hayat sürmeliyiz? Allah'ın muradı olduğumuz bilinciyle her nefesimizi ona adayarak yaşamalıyız. Attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda onun yüce rızasını ve amacını gözetmeliyiz.
Biliyoruz ki o acı dolu savaşlarımızda, iç hesaplaşmalarımızda yapayalnız değiliz. Allah her şeyi kendi celal ve cemaline yaraşır bir şekilde ilmek ilmek işlemektedir. Şüphe bulutları üzerimize çöktüğünde, o çetin imtihan günleri kapımızı çaldığında, kontrolün kainatın mutlak sahibinde olduğu gerçeğinde en derin teselliyi bulabiliriz. O, her şeyin mimarıdır ve bizler, o muazzam ve ebedi sanat eserinin en kıymetli parçalarıyız. Düşün ki, hayatının en çetin, en yıpratıcı imtihanlarından birinden geçiyorsun. O bitmek bilmeyen, ruhunu mengene gibi sıkan daralma anları. Ve ister istemez kendi kendine soruyorsun, neden ben, neden tam da şimdi? Hepimiz o karanlık dehlizlerden geçmişizdir ve o anlarda insan yapayalnız olduğunu, sanki Allah'ın dualarımıza karşı sağırlaşıp bizden çok uzaklara gittiğini hissetme gafletine düşebilir. Fakat tasavvuf ehline, maneviyat erlerine verilen müjde, bize bambaşka bir tablonun varlığını fısıldar. O senin yürüdüğün yolu karış karış bilir. Seni ateşlerde sınadığında, tıpkı saf bir altın gibi parlayarak çıkacaksındır. Şu muazzam ifadeye bütün dikkatini ver. O senin yürüdüğün yolu bilir. İçinde bulunduğun bu çile, rastgele bir şanssızlık değildir. Onun gözünden kaçmış, kontrolden çıkmış bir kaza hiç değildir. Allah senin neyin içinden geçtiğini zerre zerre bilmektedir. Ve sadece bilmekle kalmaz, o ateşin tam kalbinde seninle birliktedir. Belalar, hastalıklar, ayrılıklar ve acılar tesadüfi olaylar değildir. Hepsinin çok ince, ilahi bir gayesi vardır. Mutasavvıflar bu durumu sık sık altının ateşte eritilip saflaştırılmasına, o manevi simya işlemine, kalp tasfiyesine benzetirler. Maharetli bir sarraf, altını kızgın ateşe onu yok edip kül etmek için atmaz. Onu ateşe atar ki, içindeki tüm curuflar, tüm değersiz maddeler yanıp kül olsun ve geriye sadece o göz alıcı, saf cevher kalsın. İşte bizim nefsimiz de aynen böyledir. Yüzleştiğimiz sıkıntılar bizi yıkıp yerle bir etmek için değil, bizi rafine etmek, bize yük olan nefsani arzuları eritmek, karakterimizi sağlamlaştırmak ve kalbimizi Allah'a daha saf bir şekilde yöneltmek içindir. İçinden geçtiğin o cehennem misali, ateş, senin iradeni çelikleştirmek, imanının köklerini daha derinlere salmak ve seni yaratıcına bir adım daha yaklaştırmak için özel olarak dizayn edilmiştir. Çoğu zaman aklımızın almadığı, isyan noktasına geldiği yer, bu ıstırapların aslında bir dönüşüm, bir tekamül sürecinin olmazsa olmazı olduğudur. Mesele sadece dişini sıkıp fırtınanın geçmesini beklemek değildir. Sınavlar bizi yoğurur, ham iken pişirir, dönüştürür. Eğer doğru nazarlarla bakabilirsek, başımıza gelen her felaket bizi çok daha ulu bir makama, çok daha ulvi bir idrake hazırlamaktadır. Bugün o acının içinde kıvranırken bunu göremeyebilirsin. Gözyaşların gerçeği bulandırıyor olabilir. Ama fırtına dindiğinde karşına çıkacak her türlü engeli aşabilecek o devasa manevi gücü kendinde bulacaksın. Allah seni yeniden inşa ediyor. Süreç ne kadar can yakıcı olursa olsun, ortaya çıkacak eser paha biçilemezdir. Ve o eser, tüm kirlerinden arınmış, pırıl pırıl parlayan saf bir altındır. Altın ateşten geçtikçe nasıl değerine değer katıyorsa, sen de bu dert cenderesinden çıktığında, manevi olarak çok daha kıymetli, ruhsal olarak çok daha yüce bir varlığa dönüşeceksin. Allah'ın o eşsiz nurunu, o ilahi güzelliğini çok daha berrak yansıtan bir kalp aynası olacaksın. Şunu bir düşün. Atlattığın her badire, aştığın her sarp yokuş, seni Allah'ın ezelde senin için çizdiği o kamil insan modeline biraz daha yaklaştırıyor. Seni sahte bağlarından kurtarıp çok daha saf, hakikate çok daha sıkı sarılan bir cana dönüştürüyor. Hepimizin ne kadar sabırsız olduğunun farkındayım. Acı hemen bitsin, karanlık hemen dağılsın, o ateş bir an evvel sönsün isteriz.
Ancak imtihanlar bizim planladığımızdan çok daha uzun sürebilir. İşte tam da burada hatırlamamız gereken o ince sır devreye girer. Allah bizi o harlı ateşin içinde zerre kadar gereğinden fazla tutmaz. O imtihan ateşinin harını ne kadar tutacağını hakkıyla bilen mutlak sanidir. Eşsiz sanatkardır. İçindeki o ilahi nakış tamamlanana kadar seni bir an bile kimsesiz bırakmaz. Ama o süreç tamamlanmadan da seni ateşten çıkarmaz. Eğer uzun, yıpratıcı bir çile döneminden geçiyorsan, Allah'ın o kusursuz sanatına ve hikmetine güven. Bu sancılı süreç senin en büyük hazırlığındır. İnsan acıdan kıvranırken Allah'ın kendisini terk ettiğini, bir kenara fırlattığını düşünmeye çok meyillidir. Oysa bu yanılgıların en büyüğüdür. Allah senin hayatındaki en ufak titreşimden, yanağından süzülen tek bir damla, yaştan bile haberdardır. Onun nazarı dışında kalan tek bir hücren bile yoktur. Belalar bir terk ediliş, bir ceza değil, Allah'ın seni çok daha büyük bir sırra hazırlamak için seçtiğinin işaretidir. Ona bütün benliğinle güvenirsen, perdenin arkasındaki o muazzam gayeyi eninde sonunda göreceksin. Sarraf benzetmesi gerçekten çok derin bir hikmet barındırır. Hakim olan Allah da tıpkı o sarraf gibi, işe yaramaz nefsani bağları söküp atmak için acının sıcaklığını uygular. Senin ne kadar yüke dayanabileceğini senden çok daha iyi bilir. Ve o ateşin içindeyken gözlerini senin üzerinden bir an bile ayırmaz. İmtihanın ortasında bizi yapayalnız, kimsesiz bırakmaz. O kudret ve şefkat eliyle sürekli bizi gözetir. İşler ve nihai eserin kusursuz olacağından emin olur. O halde, eğer bugün acıdan nefes alamadığını, kederden omuzlarının çöktüğünü hissediyorsan, bil ki kimsesiz değilsin. Allah tam da orada senin yanındadır. Göremediğin anlarda bile her adımına rehberlik etmektedir. Akıntıda sürüklenmiyorsun, onun şefkatli nazarından bir an bile uzaklaşmadın. Yaşadığın o korkunç şeylerin derin, ilahi bir amacı var. En nihayetinde o ateşten, Allah'ın nurunu çok daha güçlü yansıtan, çok daha kıymetli, saf bir altın olarak çıkacaksın. İmtihanların karanlığında parlayan yegane umut ışığı budur. Allah şu an senin içinde gözlerinle göremediğin muazzam bir işçilik yapıyor. Ve o sanat eseri tamamlandığında eskisinden 1000 kat daha güçlü, 1000 kat daha aydınlık yepyeni bir sen doğacak. Fark ettin mi? Hepimiz hayatımızın bir döneminde her şeyin bir an önce olup bitmesi için içimizde dizginlenemez bir acelecilik hissederiz. Hayallerimiz hemen gerçekleşsin, ettiğimiz dualar o saniye kabul olsun, daralmalar ve çileler bir çırpıda sona ersin isteriz. Ve işler bizim o sabırsız takvimimize uymadığında derin bir hüsrana uğrar, içten içe acaba bir şeyleri yanlış mı yapıyorum? Ya da Allah beni unuttu mu diye vesveseye kapılırız. Fakat hikmet ehli, zamanın ve varoluşun o ince sırrını fısıldar bize. Her şeyin ilahi takdirde yazılmış bir vakti, ezelde belirlenmiş bir saati vardır. Bu sarsılmaz hakikat bize şunu hatırlatır. Süreci hızlandırmak için ne kadar çırpınırsak çırpınalım, ne kadar nefes nefese kalırsak kalalım, Allah'ın şaşmaz, mükemmel bir takdiri ve vakti vardır. Ve bu nizamın içinde her şey ama her şey tam da olması gerektiği o kusursuz anda gerçekleşir. Hayat mevsimler gibidir, döngüseldir. Hayatta da sadece kabullenip teslim olmamız, iliklerine kadar yaşamamız gereken mevsimler vardır. Başımıza gelen her hadise, içinden geçtiğimiz her darboğaz derin bir anlam taşır. Ve sadece onun belirlenmiş o eşsiz vaktinde zuhur eder. Ancak biz çoğunlukla bu ilahi ritimle inatlaşır, ona karşı kürek çekeriz. Her şeyi kendi aklımızla kontrol etmek, geleceğe atlamak, canımızı sıkan o karanlık mevsimleri bir an önce atlatmak isteriz. Oysa içimizdeki asıl savaş
asıl yorgunluk tam da bu dirençte yatar. Sorun olayların kötü gitmesi değil, bizim kendi kısıtlı zaman algımızı Allah'ın o muazzam takvimine dayatmaya çalışmamızdır. Onun vakitlerine güvenmek yerine zamanı zorlamamızdır. Beklemek nefse çok ağır gelir. Bazen hayat donup kalmış, sanki yaradan yakarışlarımızı rafa kaldırmış gibi ağır bir his çöker üzerimize. Ancak Allah'ın vaktini beklemek, miskinlik, tembellik ya da çaresizlik demek değildir. Tam aksine, bu en üst düzeyde bir teslimiyet ve iman eylemidir. Her mevsimin kendine has bir sırrı, bir varoluş nedeni vardır. Ve bazen en güçlü eylem, sükunetle, tevekkül içinde sabredebilmektir. Tohum ekme vakitleri olduğu gibi, hasat vakitleri de vardır. Bazen durmaksızın koşmamız, çabalamamız gerekir. Bazen de tek yapmamız gereken sessizce yerimizde durup tevekkül etmektir. Mesele şudur ki, o vakitlerin tek ve mutlak hakimi Allah'tır. Biz o an aklımızla kavrayamasak da, onun zamanlaması her zaman için eşsiz ve kusursuzdur. Her şeyin, her nefesin belirlenmiş ince bir saati vardır. Ve o saat ne bir saniye önce ne bir saniye sonra tam da gelmesi gereken o mutlak anda çalar. Allah'ın vakitlerinde aklımızı aşan dipsiz bir bilgelik gizlidir. O senin hayatında neyin, hangi anda gerçekleşmesinin senin için en hayırlısı olduğunu ilmiyle kuşatmıştır. Hiç dönüp baktın mı, bir şeyleri oldurmak için zorladığımızda, süreci nefsimizin hırsıyla hızlandırmaya çalıştığımızda, ne çok belayı kendi ellerimizle başımıza sardık. Zamanı ileri sarmaya çalışmak, ham meyveyi dalından koparmak gibidir. Sadece midemize kramp sokar. Oysa Allah'ın o mükemmel takvimine teslim olduğumuzda, o bize tam ihtiyacımız olan şeyi, tam ihtiyacımız olan anda lütfeder. Erken değil, geç değil. Her zaman tam vaktinde. Eğer bu yolculuğun sonuna kadar benimle yürüdüysen, sen manevi tekamülüne, kalbini Allah'a daha da yakınlaştırmaya yürekten bağlı, o arayış içindeki nadide bir ruhsun demektir. Bu son saniyelere kadar burada olman, ilahi hikmetleri yudumlamaya ve onları hayatının merkezine oturtmaya olan o muazzam iştiyakını gösterir. Hakikati aramaktan, o derin bilgeliğin peşinden koşmaktan, imanını ve Yaradan'la olan o sırlı bağını güçlendirmek için çabalamaktan asla vazgeçme.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için
4: Bursa ve çevresi için ikindi

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur: Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi.

sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtaç

Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmişti. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, her cayı rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada. Güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey sevgilim.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: sunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden siz değerli kardeşlerimizle birlikte olma lütfunu bahşeyleyen Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Şu koşuşturmacalı hayat yolculuğunda zaman zaman kendimizi yalnız hissedebiliyoruz. Etrafımıza baksak belki onca insan var. Yani şekil olarak yalnız değiliz ama bir şeyler eksik. Öyle değil mi? Kalabalıklar arasında da olsa insan bazen yalnız hissedebiliyor. Zaman zaman değişik dozlarda, değişik vakitlerde de olsa bunları yaşayabiliyoruz. İnsanların birbirinden giderek uzaklaştığı, aile değerlerinin, dostluğun eskisi kadar pek bir öneminin kalmadığı dünyada bu hissiyatımız oldukça doğal. Evet, dünyaya geldiğimizden itibaren hep başkalarına ihtiyacımız vardı. Bir şeyleri öğrenmeye, bir şeyleri paylaşmaya, beraber yaşamaya, yani bu hayatta yalnız yaşamamaya programlıyız. Lakin öyle zamanlar oluyor ki, insan olarak yeteri kadar etrafımızdan destek göremediğimiz, açılamadığımız, değer verilmediğini hissettiğimiz ve daha başka sebeplerden dolayı içimize attıklarımız bizi yalnız hissettiriyor. Halbuki yalnız değiliz. Evet, şekil olarak kalabalıklar içinde de olsak yalnız hissediyoruz demiştik ya, Allah Celle Celaluhu şekilden münezzehtir. Yani şu şekildedir veya tam olarak buradadır denemez. Ama biz kendisinin her yerde olduğunu biliriz. Göremesek de bizi gördüğünü biliriz. İşte bu sohbetimizde biraz olsun kendimizi teselli edebilmek, yalnız olmadığımızı bilmek için güzel örnekler vermeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresinde şöyle buyuruyor: "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler." Ya Allah-u Teala'ya yakın olması ve Rabbimizi hatırımızdan çıkarmamamız gerekirken bazen şeytanın aldatması neticesinde Rabbimizle aramıza duvarlar girer, ümitsizliğe kapılırız. Rabbimizin huzuruna varmaya, zatına el açıp yalvarmaya yüzümüzün olmadığını düşünürüz. Rabbimizin artık bizi affetmeyeceğini, dualarımıza cevap vermeyeceğini dahi düşünürüz. Halbuki bu ne kadar yanlış bir düşünüştür. Az önce ayette buyuruldu ya, yine Vakıa suresinde ve Enfal suresinde de bu bize anlatılıyor. Buyruluyor ki, "Biz ise ona ölüm halindeki insana sizden daha yakınız ve Allah kişi ile kalbi arasına girer. Düşünebiliyor musunuz? O kadar yaramaz olduğumuz halde, kendi nefsimden bahsediyorum. Kulluğa sığmayan davranışlarımız, hatalarımız olmasına rağmen, gereği gibi kulluk yapamıyor olmamıza rağmen, Rabbimiz yine de kulunun dönüşünü bekliyor. Allah Allah! Ne muhteşem bir şey! Şöyle mi yapmalıyım, böyle mi etmeliyim, şunları mı yerine getirmeliyim? Bunlara gerek yok. Yeter ki gönülden, samimiyetle arzu edelim, niyetimiz de samimi olsun. Değiştirilmiş, yani tahrif edilmiş Hristiyanlıkta olduğu gibi, Allah-u Teala'dan af dileyeceği yere bir rahipten günah çıkarmıyor Müslüman. Veya benim adıma Allah'a dua eder misin demiyor. Çünkü Rabbi ile arasında hiçbir perde yok. Yalnız değiliz kardeşlerim. En sıkıntılı, en bunalmış hissettiğimiz, şöyle pencere kenarlarından, evimizden görebildiğimiz o uzak yerlere bakarak düşünüp durduğumuz her şeyi Rabbimiz biliyor. Ve öyle ki her dilden anlar. Acaba şöyle desem, şu cümleleri mi kullansam veya otururken mi, ellerimi şöyle açarak mı? Bunların öncesinde düşünmemiz gereken Rabbimiz Celle Celaluhu'nun her an bizi duyduğu, hiçbir duamızın boşa gitmediği, ya şu dünyada isteğimizin verildiği, o anda, yakın bir zamanda. İkinci seçenek, ilerleyen zamanlarda duamızın kabulüne şahit olmamız, yani hemen şu an değil, ilerleyen zamanda ve üçüncüsü ahirette. Hatta ahirette, dünyada yerine gelmediğini düşündüğümüz duaların ne kadar bize güzel şeyler verdiğini gördüğümüzde, keşke dünyada dualarım kabul olmasaymış da, buradaki derecem, buradaki ödüller daha fazla olsaymış diye de düşünebilirmişiz. Her şeyden anlar Rabbimiz Celle Celaluhu. Kalbimizden geçenleri de bilir ve o kalpten geçenlere, sevinçlerde, hüzünlerde, yapmak isteyip frenlediğimiz hata ve yanlışlarımız da dahildir. Ebu Musa anlatıyor radiyallahu anh. Diyor ki, bir gün Peygamberimizle beraber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkmıştık. Bir tepeye çıkınca yüksek sesle tekbirler getirmeye başladık. Bunun üzerine buyurdu ki, ey insanlar, nefislerinize karşı merhametli olun. Zira sizler sağır veya gayip birisine dua etmiyorsunuz buyurdu. Yani sesini yükseltmene de gerek yok. Kaybolmuş birisini ararken bağıra bağıra sesleniriz ya bize geri dönsün diye. Rabbimiz Celle Celaluhu diline almadıklarını da biliyor. Değerli kardeşlerim, bazen kul sözle değil haliyle de kendini Allah'a arz eder. Ve insanların ihlas derecesine göre bazen dualardan çok daha etkili olur. Çünkü bazı kullar kalpten dua ederler. Ya Rabbi, halim sana malum derler. Yine tam da bu mevzu ile ilgili Hadid suresinde de şöyle buyrulur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Her zaman bizimle beraber. Bunu sadece günahlarımıza şahit olması diye anlamamak lazım. Bir insana iyilik yaptığımızda, karşıdan karşıya geçmek isteyen ihtiyaç sahibi bir nenemize, bir büyüğümüze veya engelli bir kardeşimize yardım ettik. Belki etrafımızda kimsecikler yoktu. Ya da olayı biraz daha ileri götürelim, yardım ettiğimiz insan bir teşekkür bile etmedi. Boş verin. Gören gördü. Her zaman bizimle beraber. Sana zulmedildi, haksızlık edildi. Sesini çıkaramıyorsun fitne olmasın diye. Benim kırılan gönlüm gibi ben de birilerini kırmayayım diyorsun, değil mi? sana zulmedildi. Zannetme ki insanlardan hiçbiri bunlara şahit olmadı diye o konuda yanlışsın. Vallahi değilsin. Sana yapılanı da, kalbinden geçeni de, o kırık kalbini de biliyor Rabbin. Evet, Rabbimiz her zaman, her yerde kuluyla beraber. Lakin biz onunla beraber miyiz? Mevzu bu. Efendim, Rabbimiz her zaman bizimle ama ben niye hissedemiyorum? Eğer boş işlerle hayatımıza devam ediyor, gün içerisinde Rabbimizi anmıyor, ibadetlerimizi yerine getirmiyor, kurallara uymuyor ve şeytanın sevdiği yollara gidiyorsak, sadece biz Rabbimize yönelmiyoruz demektir. Yoksa Rabbimiz Celle Celaluhu tüm kullarına yakındır. Neden? Çünkü mekan bizim içindir kardeşlerim. Biz aynı anda her yerde olamayız ve bir zaman içinde yer aldık. Dünyada belli bir zaman, şurada doğduk, şu tarihte doğduk ve şurada ve şu zamanda öleceğiz. Ama Rabbimiz için mekan, zaman sorunu yok. Yer ve gök O'nun. O'nun bulunmadığı hiçbir yer yoktur. Dolayısıyla her yerde bizimle beraberdir. Nereye gidersek gidelim, insanlardan sakladığımız, gizli bir iş yaparsak, tek başımıza da olsak O bizi görür. İçimizden geçeni yanımızdaki insan anlamaz. Belki ona numara bile yapabiliriz. Yüzümüze, sözüm ona, maske takar gibi yüz şeklimizi değiştiririz. Dilimizden çıkan şeyler belki o insan için farklıdır ama kalpten geçenlerin ne olduğunu tam olarak O bilir. Celle Celaluhu O duyar, duanı da duyar ve sana cevap da verir. Ama sen duymazsın. Adını andığın an seni bilir. Böyle olunca değerli kardeşlerim, yani layıkıyla Rabbimizi tanır, yalnız olmadığımızı bilirsek, onun adıyla girdiğimiz her yerde korkumuz olmaz. Onun izniyle girdikten, adını andıktan, koyduğu kurallara uyduktan sonra her yerde kendimizi güven içinde hissederiz. Yolda da olsak, savaşta da olsak, denizin üstünde bir gemide de olsak, uçağa binsek de. Eğer bazı zamanlar içinizde bir huzur, bir mutluluk varsa, örneğin az önceki yerlere gittiniz ama yalnız olmadığınızı biliyorsunuz, bir huzur, mutluluk var ya, İşte bu imanın belirtisidir. Etrafımızda insanların dışında her şey Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü anlatıyor aslında. Hepsi birer eser gibi. Sadece bizim lisanımız var, böyle bir kabiliyetimiz var deyip geçemeyiz. Bir ağacın, bir çiçeğin, herhangi bir hayvanın, gözle görülemeyecek küçüklükte olan bir hücrenin aslında bir lisanı var. Kendi dilince anlatıyor, hepimiz duyamıyoruz, ayrı mevzu. Yeter ki duymak isteyelim, görmek isteyelim. Belki günde defalarca gözümüze ilişen gökyüzü, güneş, sıradan gelse de arada sırada tefekkürle bakıp, Subhanallah, düşünüyorum da kapkaranlık bir uzay denilen yerde, küçücük kalan bir dünyanın içerisinde, dönüp duran, gecenin gündüze karıştığı, güneşin etrafında belli bir eksende boşlukta dönüp duran şu dünyanın bir lambası, ısıtıcısı gibi güneş. Bulutlara baktığı zaman arada da olsa Subhanallah, Rabbim sen ne kadar büyüksün diyebilmek, rüzgarın sesini duyduğunda, ağaçların yapraklarına dokunduğunda verdiği o seste, acaba yaprak şu anda Allah'ı mı zikrediyor diye düşünebilmek. Yani sadece gözle değil, gönül gözüyle de bakabilmek kardeşlerim. Evet, Rabbimiz Celle Celaluhu yarattığı kullarını bilir, her şeylerine şahitliktir. Yine şöyle buyurulur. Mücadele suresinde geçer. Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Yani şu an, şu saniyelerde konuşup duran bu acizi de, siz nerelerden dinliyorsanız, siz kardeşlerimizi de her an gördüğü, duyduğu gibi şu anda da görüyor. Celle Celaluhu. O zaman şöyle düşünelim. Rabbimizin bizi gördüğünü, bildiğini, her an yanında olduğunu bilen bir mümin, doğruya doğru konuşmak gerekirse Allah'ın hoşuna gitmeyeceği hiçbir işi yapmaması gerekir, değil mi? Zaten böyle olsaydık, tam manasıyla Allah'ın Celle Celaluhu her an bizi gördüğüne hep inanmış olsaydık, bu kadar hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, hilekarlık, söz verip yerine getirmeme, haramların bu kadar çoğalması ve birbirimize güvensizlik olmazdı, değil mi? Allah'ın kendisiyle beraber olduğu, bütün hal ve hareketlerinde her an onu gözetlediğine dair taşıdığı inanç, kulu o yanlışı, o günahı işlemekten alıkoyuyor. Çünkü vicdanında da bu gerçek yerleşmiş oluyor. Böyle inanan kul biliyor ki, zatını görmese de, sesini duymasa da, her zaman Allah ile beraber. Ve bazı şahitler de var. Tüm saniyelerimizin yazıldığı. Sadece o şahitler neyi bilemiyor? Bizim niyetimizi, kalbimizden geçenleri. Kiramen katibin melekleri. Sağ ve solumuzda. Namazlarımızı kıldık mı? Haram bir işle mi meşgul olduk? Bir iyilik mi yaptık? Gözümüz ne durumda? Bakmaması gereken bir yere mi baktı? Kulağımız bir şeyleri duydu, iyi miydi, kötü müydü? Bunların hepsini yazıyorlar. Ama ne niyetle bunları yaptığımızı onlar bilmiyor. Kalplerin sahibi biliyor sadece. İşte o yüzden hiç kimsenin kalbini yarıp açıp onun niyetini görebilme imkanımız yok. Allah Teala'nın imkan verdiği, bundan dolayı kimseyi kınama veya gereğinden daha yüksek yerlere çıkarma, aşırıya gitme tehlikesinden uzak durmamız lazım. Çok dindar, çok dürüst olarak görünen bir insan, nasıl ki tarihte İngiliz ajanları, Fransız ajanları yıllarca birçok coğrafyada insanları katlettiler, görünüşleriyle, konuşmalarıyla, İçlerinde zerre iman olmadığını uzun yıllar sonra kendileri itiraf edeceklerdi. Şu Müslümanlara bir de sabahın o erken vaktinde kalkıp namaz kıldırdım ya, en zoruma giden buydu diyecekti Ajans Lawrence. Bazen de ön yargıyla yaklaştığımız, kılığından, kıyafetinden, konuşmasından, oturup kalkmasından, yanlış değerlendirdiğimiz veya birinden aldığımız haberle onu kötü zannettiğimiz birçok insanın belki senden benden daha güçlü bir sağlam imana sahip olduğunu da anlayamayabiliyoruz. Hatta öyle ki alimlerimiz diyor, Kâbe'den daha değerli olan insanın kalbidir. Hele hele gerçeği bilmeden, niyetini bilmeden insanların söylediklerinden, tutum ve davranışlarından veya onlar adına söylenenlerden yola çıkarak onları dinsizlikle, münafıklıkla suçlamak ne büyük bir tehlikedir. Evet, Rabbimiz Celle Celaluhu bizimle beraber, yani her şeyimize şahit demiştik. Şunu unutmamak lazım, Rabbimizin bizimle beraber olması, annemizle, eşimizle, başka bir insanla beraber olması gibi değildir bizim. Haşa, o zaman Rabbimiz yaratılanlara benzetilmiş olur. O yüzden biz insanların temel meselesi Rabbimizi bilmektir, onu bulmaktır, aramaktır. Zaten dünyaya geliş amacımız, yaratılış gayemiz de budur. Zatı bize yakın mı? Yakın. Görüyor mu? Duyuyor mu? Kalpten geçenlerden de haberdar mı? Evet. Şah damarımızdan bile daha yakın olduğunu bilmek, dua ettiğimizde duamıza cevap verdiğini bilmek. Kaf suresinde geçiyor değil mi? Ne buyuruldu? Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Peki burada ne anlatılmak isteniyor sizce? Değerli kardeşlerim, zaman zaman bu örneği sizinle paylaşıyorum konu iyi anlaşılsın diye. Uzun dediğimiz zaman kısayı bildiğimiz için diyoruz ki ha bu uzun yani kısa değil. Büyük dediğimiz zaman küçüğü bildiğimiz için onunla mukayese ediyoruz. Hemen aklımızda bu cevaplar geliyor. Ama bunlar hep nedir? Elimizde tuttuğumuz, gözümüzde gördüğümüz, dokunabildiğimiz şeylerdir değil mi? Yani bir zaman, bir mekan ile ilgili kavramlardır. Maddi şeylerdir bunlar. Ama Rabbimiz ile ilgili bunu düşünemeyiz. Peki o zaman nasıl şah damarından daha yakın olacak? Bu benzetmeyi nasıl anlamalıyım? Nefsimden daha yakın. Ne demek? Şimdi ben size bir şey söylemeyeceksem, içimde taşıyacaksam, ne kadar zorlasanız da örneğin söylemedim. Çünkü nefsim biliyor. Yani ben biliyorum sadece içimden geçeni. Sen bilemiyorsun. Ben de senin bana anlatmayacağın şeyi bilmiyorum. Ama o şah damarından yakın olan Rabbim Celle Celaluhu işte nefsinden bile yakın içindekini biliyor manasında. Peki şah damarı örneği niye verilmiş? Habli verid, şah damarı. Beynimize kan taşıyan en önemli ana damarlardan biri. Allah korusun bir kazada vesaire kesildiği zaman bir iki dakika içinde ölüyoruz. Veya orada bir tıkanıklık olursa Allah muhafaza felç geçiriyoruz. Tüm hayatımız duruyor. Yani bu bizimle ilgili. O şah damarı örneğinin verilmesi de Allahu Alem işte bundan dolayı. O olmadığı zaman ne beynin çalışıyor ne kalbin çalışıyor kuru bir iskelet gibi oluyorsun. Bu kadar önemli olan şah damarından daha yakın örneği verilmiş. Bu durum anlatmaya çalıştığımız Allahu Teala'nın bize şah damarından daha yakın olması. Peki bizim yani kulların Allah'a yaklaşması nasıl olacak? Mekandan münezzeh. Onun razı olduğu bir kul olma hevesinde, azminde, mücadelesinde olup olmadığımızla alakalı. Şüphesiz hatasız değiliz. Tam bir kulluk sergileyemiyor olabiliriz ama hataları bilerek, eksiklerimizi bilerek, yolundan ayrılmamaya çalışarak, dikkat ederek kendisine yakın olabiliriz. Bir hak dostunun söylediği gibi, evladım diyor, Allah'ı bulan Celle Celaluhu neyi kaybetmiş olabilir ki? Paranı kaybettin, eşini kaybettin, dostunu kaybettin veya yalnız bırakıldın tek başına her şeyimi kaybettim diye düşünebilirsin. Ama sadece bu dünya değil, 30 sene, 40 sene, 70 sene, ahiretteki sonsuzlukta ne demek Allah'ın rızasını kazanmak? Ve diyor evladım, kişi Allah'ı kaybettikten sonra nasıl kaybedilir? Yani inanmadıktan sonra, amel etmedikten sonra, onun yolunda olmadıktan sonra Allah haşa kaybolmaz ama sen kaybolduğun için kaybettiğini düşünüyorsun, yolunu değiştiriyorsun. Diyor ki ey evladım, Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Dünyanın en zengini olsan, en güçlüsü olsan, dünyanın tüm ülkelerinin tapusu sende olsa kaç gece, kaç gündüz? Ömrün ne kadar? Evet kardeşlerim, aciziz. Aciz olduğumuzu da arada itiraf etmek lazım. Bazen nefsimiz, vay be, sen nasıl bir insansın ya, nasıl bir erkeksin, nasıl bir kadınsın, nasıl bir öğretmensin, nasıl bir memursun, ne kadar zenginsin, ne kadar güzelsin, yakışıklısın, ne kadar alimsin falan. Acizliğimizi arada hatırlamakta fayda var. Bazen kendimizi çok güçlü, kudretli zannediyoruz. Şeytan nasıl kandırıyor bizleri? Onca kardeşimizi sosyal medyada, ya hep bir teşekkür, hep bir ilgi almak için, hep övülmek için, önde olmak için. Peki nereye kadar? Dünyada şu vasıf, şu soy, şu üstünlük sözde. Ama bilsek ki, kabul etsek ki, aciziz, her şey gelip geçici, muhtacım, affedersiniz, tuvalet ihtiyacını gidermeden yaşayamıyorum, ölüyorum. Bir hafta, iki hafta. Yemek yemeden, hadi biraz daha fazla. Bir ay, iki ay mı? Ölüyorum. Susuzluğa çok daha az dayanabiliyorum, birkaç gün. Hele hele hava sıcaksa, eyvah. Ve nefes, birkaç dakikada, olmadığında ölüyorum. Uyumadan duramıyorum, en fazla birkaç gece. O kadar ben neymişim derken, kulak kristallerinde bir tane gözle görülmeyen minicik bir bilye tanesinin yer değiştirmesiyle o mağrur olan başımın olduğu gövdeyi ayakta tutamıyorum, başım dönüyor. İbrahim diyor, acizsin, zıplasan da hoplasan da patlasan da acizsin diyor. Hamdolsun yalnız değiliz, hamdolsun yalnız bırakılmadık. Kalabalıkların arasında yalnız kalsak da, karanlıkların derinliğinde, ben bu konu hakkında ne yapacağım diye düşünüp mahkum olduğumuz anlarda, eyvah cümlelerinde muhtaçlığımız sadece odur. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Zatı hep bizimle beraber, biz de bunu tam manasıyla hisseden ve her an gözetildiğimizi bilerek hayatımıza devam eden kullardan olalım. Amin. Geldik programımızın nihayetine. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında şu vakte kadar bizi dinleyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayır dua ile sizleri anıyor, her anımıza şahit olan Rabbimizin Celle Celaluhu, kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı eylemesini niyaz ediyorum. Sürçülisan ettik, affola. Allah Celle Celaluhu hepinizin iyiliğini versin. Amin. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii,
7: Boğaz'da tekne turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere metro çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Rahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim, işte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz de

ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

İsyan üzere dostluk kuranlar, ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek. Ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine la ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

hayyun kayyumun hakemün adlün kuddus. Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi, sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere

0: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
9: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlı

0: karşısı önce selam verendir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Rahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün addün kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlu...
1: Değerli dinleyenler, Bursa ile için akşam ezanı. Allah.

0: Allahümme Rabbe hadihi d-da'veti t-tamme ve s-salatil qa'ime ati Muhammeden il vesilete vel fadile ve d-derecete r-rafi'a ve ba'athu meqaman mahmuden illezî va'atte inneke la tuhliful mi'ad.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalarla şükürler ediyor. Sevgili Peygamberimize, Habibi Edibine, aline ve ashabına salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, emn-ü emaneti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetlerinde tekrar sizlerle buluşturan Rabbimize şükrediyor ve sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü sohbetimizin konusu kafirler, müminler başlığını taşıyor eserimizde. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde Nisa suresinin 150 ila 152. ayetlerinde bu konuya temas ediliyor. Sizlerle birlikte bu ayet-i kerimelerin tefsirine geçmeden önce ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli, Rabbimiz Teala'nın ilahi beyanı, Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresi 150 ila 152. ayetleri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimelerin tilavetinden ve sizler tarafından dinlenmesinden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'nın sevgili Habibi Edibi Peygamberi Zişan Efendimizin başta olmak üzere bütün Peygamberan-ı İzam Hazaratının ruhlarına, ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine ittiba ederseniz hidayete erersiniz diye bizlere tavsif ettiği bütün ashab-ı kiramın, hasreten Bedir ve Uhud şehitlerinin ve onlarla birlikte bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'nın vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 150 ila 151. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusulihî ve yurîdûne en yufarriqû beynallâhi ve rusulihî ve yekûlûne nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din ve yurîdûne en yettehizû beyne zâlike sebîlâ. Sadakallâhul azîm. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve inanma hususunda Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip, biz bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar, yani iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kafirler bunlardır. Biz kafirlere, o inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerimelerin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Ayet-i kerimede geçen Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isterler. Yani onlar dilleriyle açıkça söylemeseler de tutum ve davranışlarıyla Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenlerdir ve onlar Allah'a inanıp peygamberlerini inkar ederek Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isterler. Lakin onlar Allah'a inandıklarını ve peygamberleri inkar ettiklerini açıkça söylemezler. Fakat onların bu sözlerinden işte zorunlu olarak bu mana çıkar. Nitekim onların sözleri ayette şöyle ifade edilmektedir diyor müellifimiz ve ayet-i kerimedeki ifadeyi bizlere aktarıyor. Onlar derler ki nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd. Yani biz bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız derler. İşte bunlar, biz peygamberlerin bazısına inanırız, bazısını da inkar ederiz derler. Yahudilerin, biz Musa aleyhisselama, Tevrat'a ve Üzeyr aleyhisselama inanırız, bunlardan başkasını inkar ederiz demeleri gibi. Oysa bu, Allah'ı ve peygamberlerini inkar etmekten başka bir şey değildir. Halbuki Allah hiçbirini ayırmaksızın bütün peygamberlere inanmayı emreder. Hiçbir peygamber yoktur ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dininin hak olduğunu kavmine haber vermiş olmasın. Peygamberlerden birini inkar eden onların hepsini inkar etmiş olur. Farkında olmadan Allah'ı da inkar eder. Ayet-i kerimede geçen nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd, yani bazısına inanırız, bazısını inkar ederiz sözleriyle bunlar, yani iman ile küfür arasında orta bir yol tutmak isteyenler yok mu?
Halbuki hak ile batıl arasında orta bir yol kesinlikle yoktur. Çünkü hak değişmez. Allah'a iman ancak peygamberlerin tamamına inanmak ve onların tebliğ ettiklerini tafsili ve icmali olarak kabul etmekle mümkün olur. Bunlardan bazısını inkar eden, hepsini inkar eden gibidir. Nitekim Allah Teala Yunus suresinin 32. ayetinde "Hak'tan sonra sapıklıktan başka ne var?" diye buyurmuştur. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimelerin nazil olduğu dönemde Yahudiler gibi biz Musa, Tevrat ve Üzeyr'e inanır, ondan gayrısını inkar ederiz diyenler olduğu gibi, diğer peygamberler hakkında da inanmayan, bazısını kabul edip bazısını kabul etmeyen kimselerin varlığı bu ayet-i kerimenin bildirmesiyle bizlerce de bilinen bir husustur. Ancak tarih içinde böyle düşünenler her zaman var olmuştur. Bugün de günümüzde kendisine asla bilim adamı, bilgin, alim diyemeyeceğimiz, akademisyen olarak vasıflandırılabilecek bir takım kimseler, bazı peygamberlerin isimlerini zikrederek, söz gelimi Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın tarihte hiç yaşamadığını bile iddia eder olmuşlardır. Dinler tarihi eserleri, mukaddes kitaplar ve yazılmış binlerce eserdeki bilgileri, hayatımızın içinde var olan bu peygamberlerin isimlerini, yaşayan bu isimleri görmezden gelerek bu kimseler peygamberlerin yaşamadığını söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Bunlarla birlikte peygamberlere inanmayı, bir yüce mabuda, ilaha inanmakla birlikte şart görmeyenler, deizm denilen peygambersiz bir din savunanlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini hiç hesaba katmamayı düşünenler de hala zamanımızda vardır. Kitle iletişim vasıtaları sebebiyle bu zararlı, bu zehirli fikirler ortalıkta dolaşıp durmaktadır. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Teala hükmün çok açık olduğunu bizlere ifade buyuruyor. Mevlamız şöyle emru ferman eyliyor: Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve inanma hususunda Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip biz bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar, yani iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kafirler, yani inkarcılar bunlardır. Biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Rabbimiz Teala'nın ifade buyurduğu üzere bu şekilde bir düşünce asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Allah ile birlikte onun gönderdiği peygamberlere de iman etmek, Allah'a iman etmek demektir. Peygamberlerin hepsine birden iman etmek, Allah'a iman etmenin gereğidir. Peygambersiz bir din, kitapsız bir din olmayacağına göre bu peygamberlerin varlığına iman kişinin mümin olmasının şartlarındandır. Bütün dünya toplumlarında, gerek Müslüman gerek gayrimüslim milletlerde, peygamberlerin isimlerinin yaşıyor olması onların tarihte yaşamış olduklarının delilidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Teala Hazretlerinin bu peygamberlerin hayatlarından bahsetmesi, onların yaşadıklarını bizlere birer kıssa olarak aktarması, Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresi gibi peygamber kıssalarından bahseden müstakil surelerin ve Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Hud gibi peygamberlerin isimlerinin geçtiği müstakil surelerin varlığı, bu peygamberlerin tarih içinde yaşadıklarının da bir delilidir.
Dolayısıyla böyle bir düşünceye günümüzde sahip olanların da düşüncelerinin batıl olduğunu söyleyebiliriz ve Rabbimiz Teala bu kimseler için alçaltıcı bir azabın hazırlandığını, bunların inkar eden kimseler olduğunu ifade buyurmakta ve onlar için alçaltıcı bir azabın hazırlandığını haber vermektedir. Nisa suresinin 151. ayeti de işte bunu söylüyor bizlere. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ulaike humul kafiruna hakka ve a'tedna lil kafirine azaben muhina. İşte gerçekten kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Müellifimiz diyor ki işte gerçekten ifadesiyle yukarıda zikredilen bu çirkin sıfatları taşıyan kafirler bunlardır. Bunda hiç şüphe yoktur. Onların inandık demelerine itibar edilmez. Kendilerince bahsettikleri inanca da iman denilmez. Nitekim peygamberleri kabul etmeyen bir takım kimseler, deizm belasının müptelası olan kimseler, biz yüce bir varlığın bu evreni yarattığına inanıyoruz ama peygamberin olmasına gerek yok diyebilen kimselerdir. Bunların inancına da müellifimiz diyor ki iman denilmez. Ve burada ayet-i kerime şöyle bitiyor. Biz kafirlere, bu inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Yani onlar hakir ve zelil olarak oraya girdiklerinde o azabı tadacaklardır. Allah Teala kafirlerin akıbetini haber verdikten sonra müminlere olan vaadini ise şöyle beyan buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara elbette mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Aziz dinleyenlerim, dilerseniz ayet-i kerimenin tefsirini kısa bir aradan sonra sohbetimizde ele alalım. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından sizler için seçtiğimiz bir ilahiyi sizlere takdim etmek istiyoruz. Ardından ikinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Nisa suresinin 152. ayetinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara elbette mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen Allah'a ve peygamberlerine iman eden, yani onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara, yani yukarıda zikredilen yüce sıfatları taşıyan bu müminlere elbette

Kerime şöyle bitiyor: Allah kullarının hatalarını çok bağışlayan ve iyiliklerinin sevabını kat kat vermekle ziyadesiyle merhamet edendir, çok esirgeyendir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki 150. ayet, imanın kişinin kendi iddiası ve kendini mümin saymasıyla hasıl olamayacağına delalet etmektedir. Nitekim bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala, Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve inanma hususunda Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip, biz bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar, yani iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? Bunları Allah Teala mümin olarak saymamaktadır. İmanın kendi şartları ve neticeleri kişide görülünce iman hasıl olur demektedir. Ve yine müellifimiz devam ediyor. Ondan sonraki 151 ve 152. ayetlerde işaret edildiği üzere peygamberler arasında ayrım yapmamak imanın neticelerindendir. Allah'ın kabulü ve bu iman sebebiyle kulu mükafatlandırması da imanın neticelerindendir. Allah'ın ruhlar üzerine saçtığı nur kime isabet etmemişse, o hakiki bir küfrün karanlığı içindedir. Nitekim Cenab-ı Hak ayette, Estaizu billah, Ulaike humul kafirune hakka, yani onların gerçekten kafir olduklarını belirtmiştir. İlahi nur kime isabet etmişse, o da hakiki iman sahibidir. İlkine arada iman etmesi fayda vermediği gibi, ikincisine de günaha düşmesi zarar vermez. Yani kafire, inkarcıya bazı şeylere inanması fayda vermediği gibi, onu mümin yapmadığı gibi, mümine de günahı zarar vermez ve onu mümin vasfından çıkarmaz diyor aziz dinleyenlerim. Kıymetli dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerinin tam bu noktasında bizlere yaşanmış bir hadiseyi aktarıyor. Anlatıldığına göre etrafına topladığı yarenleriyle beraber yiyip içen ve eğlenceyle günlerini geçiren bir genç vardı. Bunlar bolluk içinde böylece yaşayıp giderken gün oldu, paraları bitti. Bunun üzerine ne yapacaklarını konuşmak üzere toplandılar ve sonunda dağlara çıkıp yol kesmeye karar verdiler. Neticede bir yol kenarına varıp kervan beklemeye başladılar. Başladılar ama bu boşuna bir bekleyişti. 3 gün 3 gece gözledikleri yoldan ne bir yolcu ne de bir kervan geçti. Çaresizlik içinde bekleşirlerken elebaşları olan genç bir de baktı ki yoldan bir şeyh, nurani yüzlü bir ihtiyar geçmekte. Koşup hemen yanına vardı. İhtiyar adam onu görünce gence şöyle dedi: Oğlum, senin sanatın bu değil. Tuttuğun yol gidilesi bir yol değil. Bundan sana hayır gelmez. Vazgeç bu işten ve hemen Allah'a tövbe et. Eğer benden bir şey talep ediyorsan, senin peşinde olduğun şey bende bulunmaz. Ben bir tüccar değilim. Bursa'da Seyyid Buhari Camii'nde Kur'an okuyan bir ihtiyarım sadece. Bu sözler delikanlıyı ta kalbinden vurdu. Kalbine bir ateş düştü ve arkadaşlarına şöyle dedi: Eğer beni dinlerseniz, orada yola çıkacak tüccar kervanlarını araştırırız, işi yerinde takip ederiz. Yola çıkan kervanın peşine düşeriz, mallarını ellerinden alırız. Arkadaşları bu teklifi kabul ettiler ve hep beraber yola koyuldular. Bursa'ya vardıklarında delikanlı arkadaşlarına dedi ki, gelin önce Seyyid Buhari Camii'ne gidelim.
İşlerimizin yolunda gitmesi için Allah'a

Allah'a dua ederiz. Camiye vardılar ve baktılar ki dağda yolunu kestikleri şey orada Kur'an okumakta. Delikanlı Kur'an okuyan zatın gelip önünde diz çöktü ve yapmaya niyet ettiği şeyden vazgeçtiğini ifade etti. Allah'a tövbe etti. Bu genç şeyhin yanında 2 sene kaldı. Onun ilminden ve feyzinden istifade etti. 2 senenin sonunda şeyh onu Akşemseddin Hazretlerine gönderdi. Akşemseddin Hazretleri de bu gencin ıslahına ihtimam gösterdi. Böylece işin başında nakıs bir mümin olan, hatta yol kesmeye bile cüret eden bu gencin manevi derecesi gün be gün yükseldi. Sonunda kamil bir mümin oldu. Bu sebeple bir işin sonuna bakmak gerekir. İşin sonu önemlidir. Fakat bir işin sonunun güzel olması başında Allah'ın yardımına mazhar olmaktan gelir. Allah'ım bizi hidayete erdirdiklerinden eyle. Amin ya mu'in diyerek anlattığı bu manidar kıssayı tamamlıyor müellifimiz. Aziz ve değerli dinleyenlerim, bundan sonraki satırlarında müfessirimizin şöyle dediğini görüyoruz. Şunu bil ki her şeyin aslı iman ve tevhiddir. İmam-ı Azam'a göre iman artmaz da eksilmez de. Şu kadar var ki imanın nuru ibadet ve taatlerle artar, günahlarla azalır. Hak talibinin ruhaniyet tarafını güçlendirmek için şeriat ahkamına ve tarikat adabına riayet etmesi gerekir. Çünkü taatlerin nuru ruhlar için nefis gıdalar gibidir. Özellikle tevhidin nuru ve zikrullahın ziyası yani ışığı ruhani gıdaların en başında gelir. Ayet-i Kerime'de Ankebut suresinin 45. ayetinde Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir buyurulmakla batını tasfiyenin yani iç alemin temizliğinin esası Allah'ı çok anmaktır. Sufilerin efendisi Hazreti Cüneyt Bağdadi Kuddisesi Ruh şöyle demiştir. Edep 2 türlüdür. İç alemin edebi, kalbi kötü hasletlerden temizlemektir. Görünürdeki edep ise, yani dış edep, bütün azaları günahlardan korumaktır. Müellifimiz diyor ki, sana gereken kötülükleri terk etmek ve çok bağışlayıcı olan Allah'a kamil bir şekilde inanmaktır. Ta ki sana vaat edilen sonsuz mükafatlara nail olasın. Huzur diyarında sürur bulasın, mes'ud olasın. Ve bize şu beyti aktarıyor müellifimiz. Beytin sahibi Saib der ki, riyakar ham zahitlerden olgunluk bekleme. Zayıf akan sel denize kavuşamaz. Rabiatul Adeviyye Kuddisesi Ruhan'ın dediği gibi, talibin mutlak sırra ulaşması için hak yolunda aşık olması gerekir. Boş temenniler ham hayalden ibarettir. Zira karada gemi yürümez. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimelerle ilgili olarak sözlerini burada tamamlıyor. Bizler de sohbetimize son verirken onun yine eserlerinden birini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize anlatan bir naatini sizlere ilahi olarak sunmak istiyoruz. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Bu sözlerle başlayan ilahiyle sizleri baş başa bırakırken Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında tekrar sizlerle
buluşturmasını, kavuşturmasını ondan niyaz ediyor. Selam ve selametinin, emn-ü emanetinin üzerinizde olmasını Rabbimiz Teala'dan diliyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor, adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyor.
1: Gökleri ve yeri
0: Radyo Nida,
1: kusursuz 107.3 şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur.
3: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
1: Lokman Hekim Hazretleri.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddur. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

Eğer bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyorsa, söyleyecek çok sözün olsa da bir kelime dahi etme.''

Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Allah'tır gerçek ilah, ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selamdır. Güvenlik veren mümindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan müheymindir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınıyorum. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmakta. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu. En önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor.
yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun.

Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Camii Nameki Hazretleri.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Şairi şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

insanoğlu üç perdeyi gönlünden gidermeyince ona Allah yolu açılmaz. Dünyayı mülk olarak verseler sevinmemek, dünya kendisinin olsa da elinden alsalar yerinmemek, şöhretten ve övülmekten hoşnut olmamak. İbrahim Ethem.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek.

0: Gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, mecan bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540-224-1073 0540-224-1073.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103, 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Fatır Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir. Müslim Kitab-ı Zühd 2.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

güzel çocuk, gözlerin şahit olsun. Gözyaşınla ıslanan ellerin şahit olsun. Ağla sen güzel çocuk,

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im.

0: toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.